0: مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: Fezekkir innemâ ente muzekkir leste aleyhim bimusaytir.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İllâ men tevellâ ve kefer feyu'azzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileynâ iyâbehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumme inne aleynâ hisâbehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: أَلَمْ

0: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?

0: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
1: İnne rabbeke lebil mirsad.
0: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.
1: فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ.
0: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.
1: وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا.
0: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
1: كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ.
0: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
1: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
0: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
0: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
0: Malı da pek çok seviyorsunuz.
1: Kalla iza dukkatil ardu dakka.
0: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman
1: ve ca rabbuka vel melek

0: لَهُ الذِّكْرَى
1: Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
1: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.

0: مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına, gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ

0: فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ

0: وَاَصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: Vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meşeme. Aleyhim narun musada.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duha.

0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَا لَهُ يَتَزَكَّى
0: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى
0: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
1: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى
0: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى
0: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
0: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى
0: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
0: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدَكَ يَت۪يمًا فَآوَى
0: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
0: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
0: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
1: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ
0: İletmedi mi?

0: nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed, biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
1: Ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yüceltmedik mi?
1: Fe inne me'al usri yusra.
0: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: İnne me'al usri yusra.
0: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: Fe izâ feragte fensab.
0: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
1: Ve ilâ rabbike fergab.
0: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillah.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo. Yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
1: Oku, Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren odur.

0: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan, şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir. Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى.
0: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى.
0: Ne dersin? Engelleyen de

0: peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
1: Kellâ le illem yentehi lenesfe'an bin nâsiyeh. Nâsiyetin kâzibetin hâti'eh. Felyed'u nâdiyeh.
0: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
1: Sened'u zebaniyeh.
0: Biz de zebanileri çağıracağız.
1: Kellâ lâ tuti'hu vesjud ve qaterib.
0: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillah.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Ceza

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha.
1: Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrecetil ardu ethqalaha.
1: Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
0: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel'adiyati dabha.
1: Soluk soluğa koşan atlara.
0: Fel'muriyati kadha.
1: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
0: Fel'mughirati subha.
1: Sabah vakti baskın yapanlara.
0: Fe'eterne bihi neq'a.
1: Orada tozu dumana katanlara.
0: Fe'vesatane bihi cem'a.
1: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki
0: innel insane li rabbihi lekanud.
1: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
0: Ve innehu ala zalika leşehid.
1: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
0: Ve innehu lihubbil hayri leşedid.
1: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
0: اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ.
1: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a.
1: Kapıyı çalacak felaket.
0: Mel kari'a.
1: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
0: Ve mâ edrâke mel kari'a.
1: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebthûs.
1: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
1: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ
1: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
0: نَارٌ حَامِيَةٌ
1: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul mekâbir.
1: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
0: Kellâ sevfe te'lemûn.
1: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
0: Thumme kellâ sevfe te'lemûn.
1: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
0: Kellâ lev te'lemûne ilmel yakîn.
1: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
0: Leteravunnel cehîm.
1: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
0: Thumme leteravunneha aynel yakîn.
1: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
0: Thumme letus'elunne yevme izin anin na'im.
1: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
1: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
0: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ.
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed, Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْلِيلٍ.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪ينَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar, zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: İnne şani'eke huvel ebter.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, ey kafirler.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ana abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği,
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدَ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelide ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak.
1: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden.
0: Ve min şerri gasikin izâ vekab.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.
0: Ve min şerrin neffâfâti fil ukad.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.
0: Ve min şerri hasidin izâ hasad.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 012. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan, 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
5: gelecek. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğlu.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun... ...futbolun bayramı.

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına da iyi ki geldiniz. Önce cumanızı tebrik ederek başlayalım. Hayırlı cumalar diyelim. 19 Haziran 2026 sabahındayız. Hicri takvimle de 4 Muharrem 1448'de. Canım ülkemin saati 7'yi 6 dakika geçiyor. Reklamlar biter bitmez evelallah sizlerleyiz. Nasılsınız efendim? Allah hepinize sağlık ve afiyet versin. Pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size selamı var, onu iletiyorum. 0507-977-0101 malumunuz, bize gönderebileceğiniz mesajlarınız için WhatsApp numaramız. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kıymetli. Nereden gönderiyor, hangi dostumuz, hangi dinleyicimiz, adını soyadını unutmadan lütfen yazsın. Görüşü, kanaati, tecrübesi, bilgi, ufku, her birine evelallah açık o mesajımız. Duamızı edelim, işimize bakalım, buyurun. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin ve lütfettiğin, bize bahşettiğin, bizi ödüllendirdiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini ne olur arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de ver. Onlara da bundan nasiplendir. Allah'ım, yüreğimizde dertler var, korkular var, endişeler var, sıkıntılar var. Yüreğimizdeki o sıkıntıyı, başımızdaki imtihanları, dertleri, tasaları, korkuları, vücudumuzdaki hastalığı, hastalıkları defeyle. Darlığımıza bolluk nasip eyle, ömrümüze bereket ve afiyet nasip eyle. Kazancımızı çeşitlendir, helalinden bol bol nasip eyle. Dertlerimize şifa nasip eyle. Bizi aklı selim insanlara denk getir. Ya Rabbi bize mukayyet ol. Az verip de aratma, çok verip de azdırma. Ya Rabbi kimin ve ne şekilde gönderdiğini bilenlerden olmayı nasip eyle. Evlatlarımıza mukayyet ol. Onların karşılarına hayırlı insanlar çıkart. Dağ gibi gözüken dertlerimizi yolumuzun üzerinden kaldır. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
2: Efendim, A-Milli futbol takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'nda sabaha karşı grubunun en zayıf ekibi olarak da görülen Paraguay'la karşılaşacak. Alınacak galibiyet son 32'ye kalma şansımızı arttıracak. Yarın sabah oynuyoruz Paraguay'la, sabah saat 6'da. San Francisco Bay Araya stadında oynanacak kritik mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek değerli dinleyiciler. Dünya Kupası burası. Her zaman favoriler, baskın favoriler kazanmıyor. O yeşil sahaya çıkılıyor. En taze ve en iyi örneğini Avustralya maçımız olarak hatırlıyoruz. Orada mücadele ediliyor. Yürek ortaya konuyor, plan ortaya konuyor. Dışsal faktörler, çevresel faktörler, hakem ve başka şartlar olmak üzere hepsi sonuca etki ediyor ama yarın sabah saat 6'da maçımız var. Biz gibi oynamamız lazım, biz gibi. Günün programına bakalım. Bu akşam Amerika Avustralya ile oynayacak saat 22'de. İskoçya Fas'la 01'de geceye doğru artık. Brezilya 3.30'da ve sabahta Türkiye Paraguay maçı sabah saat 6'da dediğim gibi. Madem sportif başladık. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. Hani böyle ters köşe vardır ya tabirle, işte tam olarak olan şey o. Dördüncü kez takımın başına geldi. İsmail Hoca onun yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt yapacak. Oğuz Çetin de futbol direktörü. Heyecan verici transferler açıklanacağını vurguladı İsmail Kartal. Takımda yabancı futbolcular var, beden dili iyi olmayanlar var. Hepsini düzelteceğiz dedi. İsmail Hoca'nın her şeye rağmen Fenerbahçe için iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Aykut Hoca ile kıyaslandığında gönlümdeki İsmail Hoca'ydı. Böyle de oldu. Ama İbre favori yine Aykut Hoca gözüküyor idi. Burada işte o yüzden ters köşe oldu. Peki spor dünyasına döneriz. Arkadaş, biz bu savaşı neden yaptık? Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu değerli dinleyiciler. İran anlaşmayla neler kazandı? İran'ın yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık fon taahhüt ediliyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm Amerikan yaptırımları kaldırılacak. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la Umman görüşecek. İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği ucu açık müzakerelere bırakıldı. İran'ın füze programının tasfiye edilmesi hedefi metinde yer dahi bulamadı. Şimdi bu durumda İran'ın savaşı kaybettiğini söylemek mümkün müdür? Pek değil. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da imzaları dün gösterdi. Trump anlaşmayı Versay Sarayı'nda onuruna verilen yemek esnasında imzaladı. Yeni bir dönem başladı ama dediğim gibi soru çarpıcı. Biz bu savaşı neden yaptık? İnanılır gibi değil ama oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müdürünü kaçırdılar. İBB'nin Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve belediyeye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal dün evinin önünden kaçırıldı sevgili dinleyiciler. Yanına gelen bir araçtan inen saldırganlar Karaal'ı önce yumrukladı, zorla araca bindirdi ardından da. Karaal'ı kaçıran aracın plakası sahte. Karaal'ın çocuğu ve komşusu olaya tanık oldu. Saldırganları bulmak için MOBESE kameraları inceleniyor. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltında. İlginç. Bir başka ilginç daha. Butlan CHP'sinde yokum dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay istifasına gerekçe olarak ihraççıları gösteriyor. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir CHP'ye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ancak mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel idare hariç, yani belediye görevi, ifası, başarısı, ufku hariç her şeyde var. Türkiye Gazetesi. Talebe göre anlık zam. Marketler kağıdın yerini alacak dijital etiketle tek tuşa basıp anında zam yapabilecek. Zincir marketler fiyatları saniyeler içinde değiştirme imkanı sunan dijital etikete geçiyor. İşletmeler personel maliyetiyle operasyon kolaylığı diye bu sistemi savunuyor. Uzmanlarsa bir ürün yoğun talep gördüğünde anında zam yapılabilir. Tüketicinin cebi görünmez fiyat artışlarıyla boşaltılabilir diyor. Zaten boşaltılıyordu da. Burada hortum dayanabilir efendim, market reyonlarında etiket bölümüne hortumdan oluk oluk efendim istismar edilebilir, sömürülebilir. Belki etiket değiştirme görevini ifa eden market çalışanları, personeli bu durumdan karlı çıkabilir. Şöyle ki eziyete katlanmazlar, lakin patronaj her halükarda topa gelişine vurur, voleyi çakar, gol yiyen de belli. İsrail kaybetti, bölge kazandı. Amerika-İran mutabakatı yeni dönemi başlattı. İran'da rejimi değiştirip Lübnan'ı işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. Amerika ile araları açıldı. Tahran'a yaptırımlar kalkıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri yıllar sonra İran'la rahatça ticaret yapabilecek diye haber sürüyor. Biraz daha içeriye doğru dahil olalım. Efendim, emekliye faizsiz konut teklifi, MHP'nin kanun teklifine göre evi olmayan ve kirada oturan emeklilere TOKİ sosyal konutlarında öncelik verecek. Sıfır faizli uzun vadeli finansman sağlanacak. Ödeme şartları gelir ve sosyal duruma göre belirlenecek. Emekliye de faizsiz konut verilebilsin, öğrenciye de verilebilsin, esnafa da verilebilsin ölçeğine bakılarak. Aynı şekilde diğer toplumsal sosyolojik gruplara da verilebilsin, tanınabilsin. Devam edelim. Sınav yerini gör, rotanı oluştur. Çünkü milyonlarca aday yarın YKS'ye girecek. Artık son uyarılar var. Sınav yerinizi gidin görün. Geç kalma stresi yaşamamak için erken çıkın. Herkesin aracı olmayabilir, toplu taşıma kullanılabilir. Erken gidin. Trafik sıkıştı, sıkışabilir, bunu gözetin. Olağanüstü bir yoğunluk olacak çünkü sabah sınav saatlerinde giriş belgesi ve kimliğinizi bugünden hazırlayın, çantanıza koyun, cüzdanınıza koyun, ne bileyim boynunuza asın, cebinize yerleştirin. Ama her halükarda lütfen bunları yapın. En azından ebeveynler gençleri bu yönde yönlendirsin. Sabah gazetesinde neler var? 6.2 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı diyor Sabah gazetesi. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6.2 milyar liralık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal dün kaçırıldı. İBB davasında sanık olan Karaal bir ay sonra ifade verecekti. Bu durumda şu anda ortada yok. Devletin bütün birimleri Erhan Karaal'ı arıyor. Karaal'ın ortada olmaması kimin işine gelir? Kim bundan faydalanır? Lehinde bir gelişme olur, onu görmek lazım. Bu durumda ilk yapılacak şey Erhan Karaal'ı bulmak. Efendim bugün İstanbul'da gurur günü. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak. Halkalı'dan Gayrettepe'ye 57 dakikada ulaşılacak. Şöyle gözünüzde İstanbullular daha net idrak edeceklerdir yaşadıkları için kentte. Halkalı'dan Gayrettepe'ye 57 dakikada ulaşılacak değerli dinleyiciler. Toplam 69 kilometrelik bir hat bu. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı 27.1 kilometrelik arasındaki son kesim bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. Hat Halkalı'dan havalimanına 30 dakikada ulaşımı sağlayacak, yine milyonları taşıyacak. Ha bu arada önemli işler, şüphesiz önemli, lüzumlu, zaruri işler, lakin kent o kadar kalabalık ki o hatları da hınca hınç dolduracağımızdan emin olabiliriz. Yani milyonların hareketine imkan tanıyacak, nispi olarak rahatlamasına imkan tanıyacak ama kentte yeni imar var, yeni şehir projeleri var. Yeniden ve yeniden dikilen dikey mimari eseri örnekler var. Hem de toplu konut alanlarıyla beraber milyonlar kente hücuma devam ediyor. Yanlış yapıyoruz. Yani İstanbul'u bu denli bina mezarlığına dönüştürerek mantar gibi, yabani mantarlar gibi her tarafı doldurarak yanlış yapıyoruz. Hizmet doğru, metro ihtiyacı kentin var ama milyonları aynı yerde küçücük bir coğrafyada toplamak, üzgünüm ama, doğru değil. Avrupa'da sosyal ağlara çocuk davaları arttı. Çocuklarını korumak için sosyal medya şirketlerine tazminat davaları açıyor Amerikalı anne ve babalar. Avrupa'dan da destek görüyor. Fransa, İtalya, Hollanda ve Almanya'da da aileler bağımlılık oluşturan, intihar vakalarını tetikleyen platformlara dava açmaya başladılar. Değerli dinleyiciler. Evet, güzel örnekler bunlar. Öğretmen katiline indirimsiz 37,5 yıl. İstanbul'da lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i öldüren, iki kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki FSB toplamda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kitlesel öldürme temalı oyunlar oynayan, okul ve şiddet eksenli filmler izleyen sanığın canavarca hisle öldürdüğü belirtiliyor. Pişmanlık göstermeyen sanığa indirim de uygulanmadı. Şu cezai yaş ehliyeti meselesini de 18'lerden çok daha gerilere bir yere taşımak zorundayız. Çünkü günün gençleri, deforme olmuş günün gençleri olmayanlar istisna, onları kenara koyuyorum. Onları buna dahil ederek söylemiyorum. Bambaşka bir dünyada yaşıyorlar ve kendilerinden başka kimseyi de umursamıyorlar. Akşam gazetesinde neler var? Roblox'a erişim izni çıktı. Oyun platformu Roblox'a o 680 gün önce getirilen engel, çocuk güvenliği ve içerik denetimi düzenlemelerinin ardından kaldırıldı diyor. Çelişkiler dünyasında ilerliyoruz beraber. Akdeniz'de oldu bittilere asla izin vermeyiz. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. 11 kritik başlık ele alındı. Bildiride Kuzey Kıbrıs'ın menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Akdeniz'deki oldu bittilere izin verilmeyeceği vurgulandı. İran'la Amerika arasındaki mutabakat sürecinin akamete uğratılmamasının da önemine dikkat çekildi. Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye sürecinin önemine de bir kez daha işaret edildi değerli dinleyiciler. Moskova havaya uçtu. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi. Petrol tesisinin kubbesinin bir anda gökyüzüne fırladığı görülüyor. Hatta kare karede bunlar anlatılıyor. Ukrayna'nın dün düzenlediği saldırılarda Moskova'nın güneydoğusundaki Kapontia bölgesinde yoğun duman ve alevler yükseldi. Yetkililer Kapontia petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını doğruladı. Saldırıda bir silo kapağının havaya uçtuğu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Moskova Belediyesi Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saatler süren saldırılarda en az 1000 drone ve 4 de balistik füzenin imha edildiğini söylüyor. En az 1000 drone imha edilmiş ve 4 de balistik füze. Savaşların seyri, şekli, tekniği, yöntemi çok değişti. O cephe savaşları geride kalalı çok oldu. Üzerinden de 100 yıllık bir dönem geçmiş gibi. Fakat yanı başımızdaki savaş da devam ediyor. O da ortada. 107 günlük savaş dijital imza ile bitti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim böyle anlatılıyor. Yarın erken kalkın çocuklar. Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya kaybeden millilerimiz Paraguay ile kader maçına çıkacak. O şarkının öncesinde de yarın bayram, erken kalkın çocuklar ifadesi vardır. İnşallah bayram gibi bir gün olsun. Yeni Akit gazetesinde neler var? Yargı sapkınlara dur desin haberi. Reşit olmayan çocuklara ve gençlere yönelik cinsiyet değiştirme operasyonları yargıya taşındı. Avukat Tarcan Ülük savcılığa ve verdiği dilekçesinde çocukların ergenliğin baskılayıcı ilaçlarıyla, hormon tedavileriyle ve geri dönüşü imkansız cerrahi operasyonlara yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Sapkın derneklerin ve ailelerin yanlış yönlendirmesiyle bu problemin yaşandığına işaret ediyor avukat Tarcan Ülük'ün ifadeleri. Sapkınlara dur densin diye bir çağrıda bulunuyor. Hatta çağrı değil, sadece bir dilekçe sunuyor. Reşit olmayan çocuklara ve gençlere yönelik cinsiyet değiştirme operasyonlarıyla alakalı bu haber. Peki, devam edelim. CHP'de çift başlık devam ediyor. Özel cephesi, Özgür Özel cephesi yeni parti kurmak için hazırlıklarına başladı. Diğer yandan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise hamlelerine devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ilk resmi toplantısını yaptı ve sevk edilen isimlerin geleceği değerlendirildi.
0: Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayının başında, Ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. Bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Bir baskın seçimi ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı. Bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O planlar da hazır.
4: Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
2: 66 Kur'an bülbülüne icazet haberi de yine gazetelerde var. Isparta'da müftülüğe bağlı Deregümü Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Hayırlar Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 66 öğrencinin icazet almanın mutluluğunu yaşadığını yazıyor gazete. YKS öncesindeki uyarılar da yine mevcut gazetede var. Sultan Murat Kosova'da dualarla anıldı. Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarındaki şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murat Hüdavendigâr vefatının 637. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hem Kosova'daki kabri başında hem de Bursa'daki türbesinde dualarla yad edildi. Bilmem bu paragrafı yeniden paylaşmaya lüzum var mı? Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murat Hüdavendigâr vefatının 637. yılında anıldı efendim. 637 yıl, 600 yıl geçtikten sonra, hatta ötesi, yeniden anılıyorsunuz. Yeniden fatihalarla buluşuyorsunuz. Şeref, çok büyük şeref. Takvim gazetesi. 11 Yenişehir Hastanesi geliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir televizyonda konuştu ve 11 yeni hastane yapılacağını, yeni atamalar olacağını söyledi. Önemli açıklamaları var. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye artık sağlıkta şifa merkezi olarak anılıyor dedi Sağlık Bakanı. 11 yeni şehir hastanesi yapıyoruz. 6'sını bu yılın sonuna kadar açmayı planlıyoruz. MHRS'de, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yapay zeka ile yeni bir program oluşturduk. Doktora tavsiyesinde bulunacak. Doktora tavsiyelerde bulunacak orada. 47 bin hekim dışı personel alımını yaptık. 2026 Eylül KPSS sonrasında da yeni alımlar yapacağız diyor Sağlık Bakanı, değerli dinleyiciler. Binalar önemli. Binalar estetik, donanımlı, büyük, belli ki finansmanında da herhangi bir problem yok. Kadrolar hususunda problemlerimiz var, randevu hususunda problemlerimiz var ve özellikle acillerde, gece saatlerinde ortaya çıkan görüntülerde ve muamelelerde problemlerimiz var. Herhangi bir problem yok.

0: Sıcaklarla birlikte klima talebi de arttı. Uzmanlar arama motorlarında yetkili servis adı altında faaliyet gösteren sahte servis ilanlarına kanmayın diyerek vatandaşı uyarıyor. İstanbul'daki yeni metro hattına Takvim Gazetesi de yer vermiş. 30 dakikada havalimanı, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada. Vay arkadaş. Halkalı'dan Göktürk'e 43 dakikada, Halkalı'dan Kağıthane'ye 54, Halkalı'dan Gayrettepe'ye 57, Küçükçekmece'den Kemerburgaz'a 50 dakikada, Başakşehir'den Metrokent'ten Kağıthane'ye 48 dakikada ulaşılabilecek sevgili dinleyiciler bu yeni hat sayesinde metro hattı vasıtasıyla. Bir proje devam ediyor bir taraftan. 16 istasyon, 69 kilometrelik Halkalı Gayrettepe bugün açılacak hat ve 5 istasyon ve 22 kilometre olarak tanımlanıyor. Değerli dinleyiciler, işin bir tarafı devam ediyor, kalan tarafı da bugün hizmete giriyor. Yükseköğretimdeki reform çağrısına yine gazetede de yer verilmiş. Türkiye'de yükseköğretim sisteminin mevcut durumu, yapısal sorunları, politika önerileri raporu bu. Temel yapısal sorunları analiz ederek yükseköğretimin geleceğine yönelik stratejik dönüşüm alanları ortaya konuyor. 8 ünlü uyuşturucu kullanıyor. Hem de nasıl? İstanbul'da ünlülere yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alınmıştı, hatırlayacaksınız. Bunlardan 8'i tutuklanmıştı, 16 kişi serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin test sonuçları belli oldu. Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Yaşar İpek'in testi pozitif. Yani uyuşturucu kullandıkları kesinleşti. Yani kullanmayan var mı acaba diye soruyu ben güncellemiş olayım ve böylece yöneltmiş olayım size. Acaba kullanmayan var mı? Peki, CHP'deki kayıp 755 milyon liralık kavga devam ediyor. Bu arada 6.2 milyarlık kaçırılmanın da haberi gazetede yerini almış. Kültür AŞ'nin o dönemdeki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal'ın kaçırıldığına dair haber. Karaal bir ay sonra sanık olarak ifade verecekti. Şimdi nerede belli değil. Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal anlatıyor. Ne oldu, ne bitti?
1: Eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecekti. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Küçük kızım biraz öndeydi. Eşimi iki kişi yakalayıp arabanın içine, kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halinde. Arkadaşım da geliyordu. Arabayı tespit ettim dedi. Ben de o arada cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Büyük kızım da o arada tabii koşturarak aşağıya indi. Babası Melis Melis diye bağırıp onu uzaklaştırmak mı istedi artık ya da yardım mı istedi bilmiyorum. Ama o arada eşimin telefonu açıldı. 3 kere polis polis polis diye bağırdı. Polis ekipleri zaten hemen geldi. Bizde iPhone Bul uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak sürekli babam nerede babam nerede diye hep telefonlarına bakarken anne dedi babamın telefonu açıldı. Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı. Tehdit olamaz çünkü benim 2 tane kızım var, okula gidiyor. Sahilde bisiklet sürüyorlar, oraya buraya gidiyorlar. Tehdit olsa ben emekli oldum, kızlarımın başındayım. Hani eşim kızları giderken sen yanında dur, hani bir şey olabilir diye beni uyarırdı ama hiçbir şekilde hiçbir uyarı, hiçbir tehdit olmadı. Eşimin acilen bulunmasını istiyorum. Bulunana kadar da ben polis merkezinde bekleyeceğim. Bizim hiç kimseye borcumuz, harcımız yoktur. Eşim kumar oynamaz, içki içmez, sigara kullanmaz. Hiçbir şekilde işten eve, evden işe giden, biz düzgün yaşayan eski zaman aile insanlarıyız.
0: Peki o halde neden kaçırıldı genel müdür yardımcısı Erhan Karaal? Nerede? Şu anda belli değil bu. Ancak iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi, yeni bilgisi de var, haberiniz olsun. Bibi'nin işi bitti diyor Milliyet gazetesi. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat İsrail yönetimini küplere bindirdi. İsrail basını varılan anlaşma nedeniyle Tel Aviv'in hayal kırıklığına uğradığını yazdı. Haaretz gazetesinde yer alan Netanyahu'nun işi bitti başlıklı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi geleceğinin ciddi şekilde sorgulandığına işaret ediliyor. Beter olsun. Katilin bugün hala bu sıfatla varlığını devam ettirmesi ve hala dünyaya parmak sallaması akıl alır şey değil, hesabını vermemiş olması akıl alır şey değil ve sadece katil değil, ona

0: destek olan kabinedeki tüm üyeleri ve atadığı tüm isimler ve hatta ona destek olan kendi ülkesinin dışındaki ihanet edenlerin tümünü kastederek söylüyorum. Her birinin hesap vermesi gerekiyor. Umut Limanı sığınak oldu. Milliyet'in manşeti bu. Yasa dışı kumar bağımlılarından bahsediliyor. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sunuyor. Mağdurların anlattıkları yine Milliyet gazetesinde mevcut. Yeni Şafak gazetesi dünya kazandı, İsrail kaybetti diyerek vermiş. Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı yine dikkat çekici. İskeçya'daki FETÖ provokasyonu da gazetede bence önemli. Batı Trakya'da Yunanistan'ın imam atamasına tepki gösterdikleri için haklarında dava açılan 4 Türk'ün duruşması yine FETÖ provokasyonuna sahne oldu. Geçen duruşmada Türkler dışarı, Yunanistan Yunanistan sloganları atan FETÖ'cüler dün sahnedeydi. Adam hainlikten Yunanistan'da Türk olduğunu iddia ediyor ama mahkemede, Yunan mahkemesinde Türkler dışarı, Türkler dışarı diyerek slogan atıyor. Yunanistan, Yunanistan diye slogan atıyor. Şimdi soruyorum size, bu adam nereli? Hayır hayır, bizden olmadığı kesin. Bu ülkenin insanı olmadığı kesin. İskeçe'de FETÖ artıkları 70 avro karşılığında Yunanistan'ın atadığı müftülere destek için adliye önünde bir kalabalık oluşturduğu ihanet şebekesinin yurt dışına kaçan, orada varlığını sürdüren üyeleri. Peki. Tamam diyor Furkan. Saat 7.31, manşetleri noktalayalım. Hay hay, noktalıyoruz. Ve madem öyle, ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden birlikte öğreniyoruz. Saat şu anda 7.32'yi gösteriyor. Polis memuruyum, işe gidiyorum, her sabah seni dinliyorum diyor. Ben 5 yıl gassallık yaptım diye de ekliyor. Şimdi polis memuru olarak göreve devam ediyorum diyen dostumuza ve aleyküm selam diyelim. İşin rast gitsin, Allah kaza bela vermesin, pırıl pırıl bir günün olsun, hayırlı cumalar diye de ekleyelim. Sizin de mesajlarınız var, onlar da birazdan.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Koçaklı Festival.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: kulaktan birini kazanma şansı.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız.
1: Uzaklardan bitir. Galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %47 gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.38, 7.39 oldu. %47'nin özetini ise şöyle yapabiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yani hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde trafiği açık ve akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu'nda problem yok ama Ayvansaray'da çoktan o istikamete doğru çoktan problem başladı, haberiniz olsun. Tıpkı E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar ki bölümde var olduğu gibi. Yine Tem'den Tekstil Kent'ten Hastalay ise biraz daha yoğun bir arter olarak tanımlamak mümkün. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, terste Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da yoğun akıcı trafik var demedi de.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiği deyince kent trafiğine nefes aldıracak dev projede artık geri sayım var. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Halkalı-Arnavutköy metro hattı bugün açılıyor. Marmara'yla 4 farklı metro hattıyla entegre olacak bu yeni etap sayesinde Halkalı'yla İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi tam 30 dakikaya düşecek.
8: Yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. İstanbul'un kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldık ve yenilerini de hizmete sunmaya İnşallah devam edecek. Karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden toplam ekonomik kazancın 935 milyon avro olacağını değerlendiriyoruz.
7: İstanbul bekler mi? Vallahi beklemez. O kadar çok zaman kaybetti ki, o kadar patinaj yaptı ki. Gerçi patinajda belli noktada yerli yerinizde sayarsınız, dönüp durursunuz ama hatta yer yer o kadar çok geriledi ki. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kentin ihtiyaçlarına yönelik başlatılan yeni kampanya kapsamında 2019 sonrasında tamamlanan projeleri ve yapımı süren yatırımları anlattı. İstanbul beklemez kampanyası bahsettiğimiz.
9: İstanbul'u bekletmeyen, İstanbul'un günlük ihtiyaçlarını kendi alanında ve kendi mecrasında yürüten bir anlayışı sergiliyoruz. Biz İstanbul'da sadece 2019'dan bu tarafa 85 kilometrenin üzerinde bir metro hattını bitirdik. 104 kilometrelik bir metroyu da inşa ediyoruz. Dolmabahçe Levazım Tüneli'nin %20 yapılmışken bırakan bir Büyükşehir Belediyesi anlayışını Kilyos Tüneli ile hükümet olarak yaparak İstanbullulara hizmet götürüyoruz. 80 kilometrelik bir karayolunu inşa ettik. 92 kilometrelik bir karayolunu da inşa etmeye devam ediyoruz. İstanbul'da 2019'dan bu tarafa sadece yaklaşık 1 milyon konut dönüşümünü sağladık. 1 milyon 260 bin konutun dönüşümünü de kapsam altına aldık. Öğrenci yurtları, bakın burası çok kıymetli. İstanbul'da sadece 7 yılda 37.623 öğrenciye yeni yurt imkanı sağladık. İstanbul'daki yurt şu an 65 bin. Yani yarısını biz son 7 yılda sağladık. 20 bin civarında da şu anda inşa ettiğimiz yurtlar var. Bir tarafta olumsuzlukları vatandaşımıza anlatırken bir diğer tarafta da İstanbul'da yaptıklarımızı da vatandaşlarımıza anlatma gereği hissettik. İstanbul beklemez başlığıyla dün yaptık. Bugün de biz yapıyoruz.
7: Burası Radyo 7, Türkiye'nin dünyanın hali pür melalini dinlediğiniz yayını Radyo 7'nin Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sürüyor. 19 Haziran 2026 Cuma sabahındayız. Zaman su misali. Haziran'ın da 3'te 2'si neredeyse geride kalıyor. Ömür akıyor, inanılmaz. Müsait bir yerde inmek lazım ama ineceğiz zaten. Vakti saati geldiğinde ineceğiz zaten. Bize arkadaşlık eden dostlar var, yazanlar var. Instagram'dan da yazanlar var, sosyal medyadan da biz buradayız diyenler var. Babalar ve evlatları var, kızları var, oğulları var. Dedeler ve torunları var. Gayet tabii toplu taşımada ilerleyenler var. Orada ayakta radyo yediği her halükarda o kalabalığa rağmen dinleyenler var. Minibüslerde dolmuşlarda dinleyenler var. Hepinize günaydın, hepinize hayırlı cumalar. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. Bu arada Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da sizi, mesajlarınızı görürüz. İstanbul'da Emre Bey bizi dinliyor. Emre Cindilli. Her sabah Büyükçekmece'den Çorlu'daki iş yerime giderim ve bu sabah oğlum Yusuf Emir benimle. Ne güzel, baba oğul yoldasınız. Birbirinize destek oluyorsunuz. Ne hoş. Allah sizden razı olsun. LGS'den sonra bana arkadaşlık ediyor diyor. Ne güzel. Yine her sabah dualarınıza amin dediğimiz gibi bu sabah da amin dedik. Her ikisine de hayırlı işler diyelim ve güzel günler temenni edelim. Hatay'da Salih Bey var. Yoldayım ve sizi dinliyorum diyor Salih Bayar. Valla Radyo 7 olmasa, Mehmetcan olmasa gerçekten olmaz diye yazmış. Allah razı olsun. Sağ olunuz efendim. İstanbul'da Yüksel Tezcan artık bulaşık bezi demiyorsun diyor. Bulaşık bezi masum kaldı efendim. Yani hani bulaşık bezi bir görevi ifa ediyor. Ne bileyim, tezgaha sofrayı siliyorsunuz. Akabinde pırıl pırıl onu yıkıyorsunuz. Sabunlu suyla şöyle mis gibi hale geliyor. Yeniden işlevi var. Bu adamın hangi tip bir işlevi üstlendiği belli değil. Dahası bu savaşı neden yaptığı belli değil. Ölenler 3000'den fazla İran tarafında ve diğer taraflarda. Ölenler neden öldü onu da kestirmek ve anlamak mümkün değil ama imza edilen anlaşmaya bakıldığında İran kaybeden tarafmış gibi gözükmüyor. O da kati. Bir tarafıyla da gerçekleri gizleme taktiğini, stratejisini hem İsrail tarafının hem de Birleşik Devletler tarafının bir batı algoritmasıdır bu. Soruna kadar kullandığını biliyoruz. Ölü sayısı, yaralı sayısı, vurulan yer sayısı, vurulan gemi sayısı gibi ayrıntılar hep kapatılıyor, hep geride bırakılıyor. Peki, devam edelim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da dinliyorum diyor Gaziantep'te adaşım Mehmet Özbal. Hayırlı işler diye ekleyelim. Kahramanmaraş'ta Hüseyin Bey bizi takip ediyor. Ona da sevgiler gönderelim. Bunu değerli bakanımızın da görmesini sağlarsanız diye yazmış. Tamam, yeni gelişme. Kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi bulundu sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyoruz. Kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Çok çabuk ve anında müdahale etti Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı. Ve kaçırılan belediye yöneticisi Karaal ilerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde bulundu. Ve onunla beraber 7 kişinin de gözaltında olduğu kaydediliyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Peki devam edelim. Babalar sözünü tutar. 21 Haziran'daki Babalar Günü münasebetiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından hazırlanan Babalar Sözünü Tutar farkındalık kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay kamera karşısına geçti. Toplum hafızasında güvenilirliği ve samimiyetiyle bilinen isimdir Orhan Gencebay. Kampanya yüzü oldu. Tütün, alkol, madde, kumar, internet bağımlılıklarına karşı güçlü bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor. Kampanyayla milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor. Kamu spotunda bağımlılıklardan uzak durmanın, sağlıklı hayat sürmenin güçlü bir irade ve kararlılık gerektirdiğinin de altı çiziliyor. Değerli dinleyiciler, alkol ve sigaradan uzak durun diyerek çağrı başlıyor. Tabii onun dahası ve dahası mevcut. Babalar sözünü tutar. Dedeler de öyle. Sultan Murat Han mesela hem Kosova'da hem de Bursa'da anıldı. Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı 1. Murat Hüdavendigâr ölümünün 637. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kosova'daki kabri başında anıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Hüdavendigâr'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Belediye Başkan Vekili Şahin Biba beraberindeki protokol üyeleriyle türbede dua edildi. Sultan Hüdavendigâr adaletiyle, cesaretiyle, dava şuuruyla tarihte ve milletin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkan Vekili Biba, 1389 yılında gerçekleşen 1. Kosova Muharebesi'nde Balkanların ve bölgenin geleceğini şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Sultan Murat Han'ın savaş meydanında şehadet şerbetini içtiğini, Osmanlı tarihine savaş meydanında şehit düşen tek padişah olarak girdiğini hatırlattı. Kosova'da kalan emanetleriyle Bursa'daki kabre esnasında kurulan manevi bağ bugün bizlere iki coğrafyanın ortak tarihini anlatıyor dedi. Bu arada Sultan Murat Han Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan türbesinde de anıldı. Sultan'a kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi, fatihalar okundu, türbenin önünde de ikramlarda bulunuldu. Değerli dinleyiciler, büyük büyük büyük dedeyi unutmamak, ne yaptığını, neler yaptığını hatırlamak, hatırlatmak hepimizin görevi, vazifesi ki evlatlarımız, torunlarımız da buna vakıf olabilsinler. Tarihçi Erhan Afyoncu anlatıyor Sultan Murat Han'ın yaşadıklarını ve o muazzam duasını. Dinleyin.
3: 1. Murat, Murat Hüdavendigâr diye anılır bu mesele. Hüdavendigâr, hünkâr diye anılmaktadır. Tabii şimdi burada Kosova Savaşı'na doğru devlet gidiyor ki ordu 1389'da Haziran'ında Kosova'da savaşıyor. Şimdi burada ayı ya, bizim kaynaklar yanlış verirler. Fakat savaşın biz çağdaş yabancı kaynaklardan Haziran'da yapıldığını biliyoruz. 1. Murat tepeden düşman ordusunu görünce diyor ki bu Melun ne kadar çok asker toplamış. Böyle bir ordu toplayan biz bunun üstünde hiç ordu toplanmaz sanırdım diyor. Kendi ordum çok büyük diyor. Bu Melun'un ordusu bizim ordumuzun iki misli. Allah'a yalvarıyor. Allah'ım, Allah'ın Resulü Muhammed Nur'u hürmet için müminlere yardım et, benim müminlerin helakına sebep kılma. Akşam olunca da 1. Murat abdest alıyor, namaz kılıyor ve Allah'a şöyle yalvarıyor. Oku istersen onu,
4: evet,
3: duasını. Okuyayım.
4: Allah'ım, efendim, Mevlam, bunca defa katında duamı kabul ederek beni mahrum eylemedin. Yine benim duamı kabul eyle, bir yağmur vererek bu karanlığı ve tozu kaldır, dünyayı nurlu kıl, ta ki kafir ordusunu gözümle görerek karşı karşıya cenk edelim. Ey Allah'ım, mülk ve kul senindir. Sen kime istersen verirsin. Ben de biraz naçiz, aciz kulunum. Benim fikrimi ve sırlarımı sen bilirsin. Benim gayem mal ve mülk değildir. Buraya kul, cariye için gelmedim. Hemen halis ve muhlis senin rızanı isterim. Ya Rab, beni bu Müslümanlara kurban eyle. Tek bu müminleri kafir elinde mağlup ederek helak eyleme. Ey Allah'ım, bunca nüfusun katline beni sebep eyleme. Bunları mansur ve muzaffer eyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Tek sen kabul eyle. İslam askerleri için ruhumu teslime razıyım. Tek bu müminlerin ölümünü bana gösterme. Allah'ım, beni civarında misafir ederek benim ruhumu müminlerin ruhuna feda kıl. Beni ilk gazi kıldın. Bugünü son şehitlik günü kıl. Dedi.
7: Tarihçi Erhan Afyoncu'ya ve meslektaşımız Büşra Özkan'a teşekkür edelim. Ağızlarına sağlık diyelim. Selamlar gönderelim bu vesileyle dedikten sonra. Peki o gelişmede başka ayrıntılar da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal 3 kişi tarafından dün darp edilerek kaçırılmıştı. Güpe Gündüz İstanbul'un göbeğinde kaçırılmıştı. Olay polise bildirilmişti. Asayi Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve olayla bağlantılı önce iki kişi gözaltına alındı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan Karaal'ın polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda İstanbul'da Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta bulunduğu ifade ediliyor. Kaçırılan genel müdür yardımcısının İstanbul'da Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta bulunduğu ifade ediliyor. Önce gözaltına alınan iki kişiye ek olarak beş kişi daha gözaltına alındı. Toplamda yedi kişi gözaltında. Sevgili dinleyiciler, geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Dertleri neydi? O yedi maşa kime hizmet ederek kaçırdı? Genel müdür yardımcısını neyi hedeflediler? Soruşturma süreci mahkeme sürecine dahil olmak ya da etki yapmak ya da gerçeği kapatmak, gizlemek gibi gayeleri, sebepleri var mıydı? Onu da hukuki merhale ortaya çıkartacak. Bizden size söylemesi genel müdür yardımcısı bulundu.
1: 7 gün 7 sabah.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
11: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
12: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan, pirince, ayçiçek yağından, una kaçırılmayacak ürünler.

0: doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
0: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A milli futbol takımı son 32 turuna umutlara devam edebilmek için Paraguay karşısında olacak. Ay Yıldızlar yarın Türkiye saatiyle 6'da, sabah saat 6'da San Jose'de oynanacak karşılaşmada turnuvadaki ilk puanlarını ve galibiyetini elde etme niyetinde. Dediğim gibi Türkiye-Paraguay maçı D grubunun en dikkat çekici mücadelesi, belki de bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile de oynayacağız ama A milli takımımız Avustralya maçı sonrasında toparlanmak zorunda. O yüzden adım adım giderim. Sabah 6'daki Paraguay'ı önce yenmemiz gerekiyor. Ardından da Birleşik Devletler'le grubun favorisi olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Montella ben daha Türk'üm dedi. Olay oluşturacak sözler bunlar. 3 yıldır güzel işlere imza atıyoruz. Dünyada takdir edilirken ilk yenilgide biz yıkılmaya çalışılıyoruz. Kaos oluşturmak isteyenlerden ben çok daha fazla Türk'üm dedi. Dünyada takdir edilirken ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız düşündürücü. Kimsenin şüphesi olmasın, her zamanki gibi çok çalışacağız ve istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz dedi. Maç öncesinde daha doğrusu eksik oyuncumuz yok. Hedefimiz mutlak galibiyet yarın sabahki maçta. İddialıyız vesselam ama Paraguay'da yabana atılır bir takım değil. Karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Arena'da bir basın toplantısı düzenledi. Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye ile zorlu bir maça çıkacaklarını kaydetti. Çok zor bir maç olacak. Türkiye, İspanya ile aynı gruptaydı. Türkiye'nin 13, İspanya'nın 16 puanı vardı. Son maçta İspanya'ya berabere kaldılar. Türkiye'de çok genç yetenekler var biliyoruz. Martin'in mücadele etmesi gereken zorlu oyuncular var. Ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz diyor. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız diyor Alfaro. Sevgili dinleyiciler, oyunculardan Matias Galarza da tüm performansını ortaya koyacağını söylüyor. Onlar da bir şekilde kazanmak isteyecekler. Ne yapıp yapıp kazanmak isteyecekler. Biz milli takımımızı destekleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Gelelim kulüplerimize. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi Sarı Lacivertli kulüpte boş olan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu ve uzun süre Aykut Kocaman gelecek denildi. Yok, o gelmedi. Onun yerine İsmail Kartal geldi. Yaptığı açıklamada İsmail Hoca kulüp başkanına ve yeni teknik direktör Oğuz Çetin'e teşekkür etti. Tekrar yuvaya dönmek çok güzel bir duygu. Beni çok mutlu etti bu dedi ve şöyle devam etti İsmail Kartal Hoca.
8: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandığım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
7: İsmail Hoca'nın karnesi en son 125 maç, 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 mağlubiyet, 2.24 puan ortalaması ve bir de Süper Kupa sahipliği. 4. Kartal dönemi Sarı Lacivertli takımda 65 yaşında teknik direktör ve Fenerbahçe'nin başarısı için hizmet edecek. Bu arada Vedat Muriç de imza için geldi. Fenerbahçe'nin muhtemel yeni transferi, yani yeni derken spor kamuoyu gayet yakından tanır Vedat Muriç'i. Diğer kulüplerimizden de bahsedelim. Gabriel Sara Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusuna son olarak Napoli'nin ilgi gösterdiği iddiası var. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli yaz transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için alternatiflerini belirledi. Sara işte orada ilk sıradaki isimlerden biri. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olay ise Avrupa'nın dev kulüplerinin gözaltında uğruyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Olay, fil dişi sahiliyle Dünya Kupası'nda şimdilerde. Chelsea, Tottenham, Manchester City, Leipzig ve Benfica gibi kulüpler tarafından izleniyor. 20 yaşındaki oyuncu son olarak da Barcelona'nın listesine girmiş durumda. Ekvator maçında 20 dakika oynayan Olay, turnuvanın kalan maçlarında da devler tarafından yine gözlem altında tutulacak. Bu akşam Dünya Kupası'nda bizi yakından ilgilendiren bir maç var. D grubunda akşam 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile oynayacak. Biri mağlup olduğumuz, biri de sıradaki rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri. Avustralya maçı saat 22'de, biz de yakından takip edelim. 20 Haziran'da sevgili dinleyiciler, C grubunda 1'de İskoçya Fas, 3.30'da Brezilya Haiti ve bildiğiniz gibi sabah 6'da Türkiye Paraguay karşı karşıya gelecek.

0: ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojisi ile Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yeah.

0: Da. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaks'tan. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Tiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam. Radyo
6: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
8: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 012. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Ekonomi dünyasında yine beraber yürüyoruz. Amerikan dolarının 46.44 olduğunu söyleyerek başlayalım. Dolar 46.44 seviyesinde. Avro ise 53.10'larda. 53.10. Sterlin 61.20'de. 61.20. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün yine pozitif seyrine devam etti. Artı 406 puanla günü 14.827 ile tamamladı. 14.827. Şimdi gelelim altına. Gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı 6.285 lira. Ki önceki birkaç günde kıyaslandığında geriledi. Gram altının satış fiyatı bu 6.285. Biraz alayım değil de satayım tarafındaysanız eğer bekleyin diyenler var. Alışın da 6.187 seviyesinde olduğunu söylüyorlar işin içindekiler. Çeyrek altın şu anda 10.251 lira. Yarım altınsa 20.472 lira. At altının satışı 41.865 lira. Gümüşün gramı 94.66 seviyesinde. 94.66 ve Brent petrol yeniden 80 doları gördü, hatta 81'e dayandı. 80 dolar 90 sent seviyesinde.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
10: Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından bu hafta salı gününden itibaren biliyorsunuz motorinde ard arda 3 kez indirim gelmişti. Sonra nihayetinde benzine de litre fiyatında indirim geldi. 3.96'lık bir benzin indirimi var. Litre fiyatında, akaryakıtta, benzinde 3.96'lık bir indirim var. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 99 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıdığı dile getiriliyor. 3 aşağı 5 yukarı küçük farklar olmakla beraber indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62.16 seviyesinde. Ufak farklar olabilir. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 62.16 seviyesinde. Ankara'da 63.11 seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise 63.39 lira seviyesinde bulunuyor. Bugünden itibaren hayırlı olsun diyelim. Nicesini bekliyoruz, dahasını bekliyoruz diye de ekleyelim. Orta Doğu'da esen barış rüzgarlarıyla altın fiyatları yükselişe geçmişti ama Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrasında okun yönü yeniden aşağıya döndü.
5: Güzel bir şey yani, düşmesi insanlar için faydalı olur.
11: Bizim tansiyonumuz gibi oldu.
12: Anlaşmadan önce altın fiyatları 6100-6150 civarı seyrediyordu. Anlaşmanın haberi düştükten sonra altın 6500-6600'lere kadar çıktı. Fakat bu yükseliş çok uzun sürmedi. Dün akşam FED faiz kararı vardı. Faizler sabit tutuldu. Bu da onsu etkileyen bir durumdur. Ortalama altın tekrardan 100 lira geri geldi diyebiliriz. Altın aslında anlaşmanın durumunu bekliyordu. Şu anda anlaşma oldu. Fakat çok fazla yukarı çıkmadı. Tekrar 8000, 9000, 11'leri çok kısa vadede görür müyüz? Biraz soru işareti. Her düşüşler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
13: Altında bir düşüş trendi bizim için devam ediyor. Yani altında sert bir yükseliş şu dönem için beklemiyoruz. Ama bu uzun vade değildir.
14: Altını bugün aldım da yarın hemen, öyle bir şey değil. Altın ufak tefek paran oldu, kenara koydun. Onunla altın yapıp koyabilirsin.
15: Dolarla euro biriktirmeye göre altın biriktirmek daha mantıklıdır her zaman.
10: Efendim sadece İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i sayıyoruz ama bu bir haber geleneği olduğu için sayıyoruz. Pekala diğer kentlerden de haber veriyoruz. Yani o yöndeki mesajlarınızı gördüğümüz için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Madem öyle, benzin şu anda Bursa'da 63.22 seviyesine geriledi. Antalya'da 64.36'ya, Adana'da 63.98'e, Gaziantep'te 64.09'a, Trabzon'da 63.88'e, Diyarbakır'da 64.62'ye, Samsun'da 63.73'e ve Kocaeli'de de 62.59 seviyesine geriledi. 99 kuruşluk indirimle beraber bu Eşel Mobil sistemi nedeniyle 99 kuruş olarak yansıdı. Dikkatinize sunalım ve devam edelim. Şimdi zincir marketleri bilmeyen yoktur herhalde. Köylüsünden kentlisine, küçücük ilçelerde, kasabalarda bile birkaç tane birden var çünkü. Zincir marketlerde kağıt etiketlerin yerini hızla dijital etiket dönemi alıyor. Aa ne güzel dediniz, duydum sizi. Bu operasyonel kolaylık maskesi altında tüketici için sinsi bir zam tuzağı olabilir. Yani yapay zeka destekli bu sistemle beraber marketler talebe ya da stok durumuna göre anlık zam yapabilirler. Uzmanlar Türkiye'de acilen geriye dönük fiyat değişimlerini kaydeden bir kara kutu mecburiyeti getirilmesi konusunda uyarıyor sevgili dinleyiciler. Yapay zeka altyapısıyla çalışıyor bu elektronik etiketler. Yani bir tuşa basarak pekala hop fiyatları değiştirmek mümkün olabilecek. Bu teknoloji mağazadaki yoğunluğu, hava durumunu, alışverişin arttığı dönemleri, tüketici alışkanlıklarını saniye saniye analiz ediyor, dinamik fiyatlandırma yapabiliyor. Tıpkı uçak bileti ya da taksi uygulamalarında görüldüğü gibi dalgalı fiyat sistemi market raflarına indiğinde vatandaş en acil olanı o anda ya bulacak ya da hiç denk gelemeyecek. Örneğin akşam mesai çıkışında herkesin eve gitmeden önce markete akın ettiği 18-20 saatleri arasında talebi gören algoritma, yapay zeka öyle ya, işten çıktınız, ortalama söylüyorum 5-5.30 gibi eve gideceksiniz, hayat devam ediyor, bir şeyler alacaksınız, pişireceksiniz ya da ne bileyim buzdolabından ulaşacaksınız. 18 ile 20 saatler arasında algoritma temel gıda ürünlerinin ekmek, süt, yumurta fiyatını aniden birkaç lira artırabilecek mesela. Yazın kavurucu sıcaklarda dondurma ya da soğuk içecek etiketleri saniyeler içinde yukarı yönlü güncellenebilecek mesela. Aniden bastıran sağanak yağışta örneğin şemsiye fiyatları, kritik bir derbi maçına saatler kala cips, kuru yemiş fiyatları, içecek fiyatları yapay zeka tarafından otomatik olarak hop şişirilebilecek, kocaman yapılabilecek mesela. Ayrıca denetimlerden de kaçabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu suistimal edildi. Sendikalar yasaklansın çağrısını yapıyor. Türkiye'de suistimal edilmez mi diye soruyorum. Çoktan yanıtını verdiniz. Biliyorum, duyuyorum. İşin merkezden düğmeye basılarak o şubedeki bütün fahiş fiyatların saniyeler içinde mevzuata uygun seviyelere çekilebileceği gerçeği de var. Denetim ekiplerinin dükkandan ayrıldıktan 5 dakika sonra fiyatlar yeniden eski yüksek seviyesine yine sessizce bir tıkla hop geri döndürülebiliyor. Bu sistem fırsatçılara devletin denetiminden de saniyeler içinde kaçma imkanı sunacak. Bu sebeple uzmanlar mutlaka fiyat değişimlerinin saklı kaldığı kara kutu gibi bir yapının sistemde zorunlu olarak kullanılması gerektiğini söylüyor. Bir kez daha dile getireyim ki bu uygulama Amerika Birleşik Devletleri'nde istismar edildi, suistimal edildi. Türkiye'de acaba bu istismar edilir mi? Bilmem. Havalar ısındı, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hasat dönemi. Tarlaların bereketi pazara, tezgahlara da yansımaya başladı. Karpuz ve kiraz pazarın gözdesi. Pazarın rekortmen sebzesi ise bilin bakalım hangisi? Barbunya.
11: Yaz geldi, meyveler ucuzladı fiyatları, şenlik başladı diyebilirim yani. Dağ çileği var 130 lira, normal Antalya çileği var 150 lira, erik var 250 lira, kirazlarımız ucuz 150 lira, kayısı 150, şeftali 150, anjelik erik var, kavun karpuz var, elma var, yassı şeftali var. Bunlar yeni çıktı Türkiye'de, yeni başlı Japon şeftalisi diyoruz. 200 lira kilosu. Kavunlar çekirdek karpuzların kilosu 80 lira, biga kavunun kilosu 150 lira.
16: 35 bin tarla domatesi, pembe 60 lira, çengelköy 35, kabak patlıcan 60, kapya kırmızı 60, dolma da 60, bezelye 40 lira, fasulye de 85 lira.
17: Kıvırcık şu an 40 lira, yeşil soğan 25 lira demeti, dereotu 20 lira, nane 20 lira, maydanoz 10 lira, ıspanak 50 lira, semizotu 40 lira.
18: Son dakika haber.
10: Biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Ercan Akpolat gözaltında. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat gözaltında. Rüşvet operasyonu sevgili dinleyiciler. Ayrıntıları elimize ulaşacak ve ulaştıkça da sizlerle paylaşacağız. Söz.
19: 7 gün 7 sabah.
10: Efendim, emekli zammı için anketler var, formüller var. Milyonların merakla beklediği Temmuz zamları için artık son virajdayız. Önümüzdeki ay SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Üstelik bu artışın taban aylığa da uygulanması gündemde. TÜİK'in verilerine göre Ocak-Mayıs enflasyonu %16.61 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağkur emeklilerine 5 ayda %16.61 artış kesin. Geriye kalan Haziran enflasyonu sadece var. Bunun için de anketlerden de ipuçları geliyor. 18 üzerinde biraz olabilir deniyor. 18.19 olabilir. 19.23 de olabilir ama hiç 20 telaffuz edilmiyor. Yani onu söyleyeyim size. 18.19'da 20 bin liralık mevcut aylık 23.638'e çıkarken 19.23 yüzdesiyle 20 bin liralık mevcut aylık 23.846 liraya çıkıyor. Eğer 25 bin liralık bir aylığınız varsa, emekli aylığınız varsa 18.19 olursa bu zam 29.548 liraya çıkacak efendim emekli aylığınız. Yine 19.23'e bağlanırsa eğer 29.808 liraya çıkacak. Diyelim ki 30 bin lira emekli aylığınız var. 18.19 ile zamlanırsa 35.457, 19.23 ile zamlanırsa 35.769 lira seviyesinde olacak. Eğer 40 bin lira aylığınız varsa 47.276 da olabilir, 47.692 de. Eğer 50 bin lira aylığınız varsa 59.095 lira da olabilir emekli aylığınız, 59.615 lira da. Eğer 65 bin lira emekli aylığınız varsa 76.824 lira da olabilir, 77.500 lira da. Eğer 90 bin lira da aylığınız varsa 106.371 lira da olabilir SSK ve Bağkur emekliliğiniz ya da 107.307 lira. Böyle maaşlar var mı ya diyenlere evet var diye de ekleyelim, devam edelim şimdi. Yaz aylarının başlamasıyla klima kullanımı arttı malum. Sahte servisler de vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrasındaki hizmetlerde internet arama motorlarında yetkili servis adı altında görülen sahte servis ilanlarına karşı tüketicileri uyarıyor sevgili dinleyiciler. Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan servis, yani servis bilgi düzenleme www.servis.gov.tr adresi üzerinden yetkili servis bilgilerini kontrol edebilirler. Klima seçimi konusunda da tüketicilere yol gösteren Korun, burada en kritik unsurun kullanılacak mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasitenin belirlenmesi olduğunu söylüyor. Korun, tüketicilerin cihaz seçiminde uzun vadeli enerji tüketimi, performansı, kullanım konforu, sistemin doğru projelendirilmesine dikkat etmesi gerektiğini anlatıyor. Enerji verimliliği açısından bir diğer önemli unsursa klimanın üretiminde kullanılan teknoloji ve çalışma prensibi. Günümüzde inverter teknolojisinin klima seçiminde öncelikli kriterler arasında yer aldığına da işaret ediliyor. Sahte yetkili servisler tüketicileri maddi kayba uğratırken arama motorundan servis aramayın diye uyarılarda bulunuluyor. Ne yapacağız? Tüketiciler Ticaret Bakanlığı'nın servisine yönlendirilecek, yani servis bilgi sistemine www.servis.gov.tr adresi üzerinden bu işin gerçek yetkili servisi kim, ustası kim, resmi olanı hangisi, bu rahatlıkla öğrenilebilecek. Peki devam edelim. Servis derken bir de dilim projesi var. Efendim? Dilim projesi, anlatalım ne olduğunu size. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı'nın dilim projesini anlattı. Ücretsiz yabancı dil öğrenme imkanı, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş eğitim sistemine olan katkılarını değerlendirdi. Şöyle diyor AK Parti Milletvekili Rukiye Toy, beraber dinleyelim.
18: 7 gün 7 sabah ilgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
20: Yerli ve milli teknolojilerle hayata geçirilen her yaştan vatandaşımıza ücretsiz yabancı dili öğrenme imkanı sağlayacak Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından geliştirilen Dilim platformu dün itibariyle kullanıma açıldı. Uluslararası standartlara uyumlu bu platform ile öğrencilerimiz dil öğrenme sürecinde kültür emperyalizmine maruz kalmadan milli ve kültürel değerlerle uyumlu içeriklerle öğrenim görecek. Çocuklarımızın güvenli, denetlenebilir ve pedagojik açıdan uygun dijital içeriklerle korunması sağlanacak. Tüm yaş gruplarına uygun bir şekilde geliştirilen platformda yapay zeka altyapısıyla öğrenme süreçleri kişiye özel inşa edilebilecek. Öğretmenler öğrenci gelişimini daha etkin takip edebilecek ve velilerin öğrenme sürecine daha fazla katılımı sağlanacak. Hayırlı olmasını diliyor Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
10: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye personelinin de aralarında bulunduğu tam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sevgili dinleyiciler, rüşvet. Yani maalesef suçlamanın adı hiç değişmiyor. Operasyonun yapıldığı yer değişiyor, gözaltına alınanlar, tutuklananlar değişiyor ama suçlama içerikleri 3 aşağı 5 yukarı hep aynı. 4 ilde düzenlenen operasyonda en az 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 41'i şu ana kadar yakalandı. Her şey parada düğümleniyor. Troll ağına 755 milyon Türk lirası. CHP'li Hasan Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsız hale getirmeye çalıştığını söylüyor. Öztürkmen, 2024-25 ve bu yılın ilk 4 ayında bazı televizyonlar, gazeteler ve trollere, internetteki bazı trollere 755 milyon Türk lirası ödendiğini söylüyor. Hani açtığınızda doğrudan propaganda içerikli yayınları yapanlar var ya, en iyisini kendilerinin yaptığını, en adilinin, en demokratik olanının, en harikasının kendilerinin olduğunu iddia edenler var ya, bu yönde yayınlar yapanlar var ya, teflon gibi hiçbir suçlamaya itibar etmeyenler, üzerine hiç alınmayanlar var ya, onlar için 755 milyon Türk liralık bir ödeme yapıldığını ifade ediyor CHP'li Hasan Öztürkmen, sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi kaynıyor. Öyle kolay kolay da yerine oturacak gibi gözükmüyor. Özgür Özel cephesi yeni parti kurmak için hazırlıklarına başladı. Yer baktığı söyleniyor Özgür Özel'in. Yeni partisine yeni bir genel merkez. Hatta bazı iş yerleriyle temasa geçildiği ve yine bazı iş yerlerinin Özgür Özel'in partisinin genel merkezi için kiraya vermek istemedikleri söyleniyor. Öte yandan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hamlelerine devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ilk resmi toplantısını yaptı ve sevk edilen isimlerin geleceği değerlendirildi.
21: Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayının başında, Ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. Bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Bir baskın seçimi ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı. Bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım. O planlar da hazır.
22: Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
10: Özgür Özel'e kiraya ofis vermemişler diyor Ankara gazetecisidir malum Abdülkadir Selvi ve yazısının bir bölümünde buna değiniyor. Şöyle yazmış. CHP'den ayrılıp parti kurma hazırlıklarını sürdüren Özgür Özel ekibi Ankara'da iki ayrı mekan hazırlığı yapıyor. Bir, Biri yeni kurulacak olan partinin genel merkez binası ki bunun için Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde. İki, benim anlatacağımsa Özgür Özel'in parti kurma çalışmalarını sürdürmesi için düşünülen ofis diye yazmış. Şöyle devam ediyor Abdülkadir Selvi. Özgür Özel'e ofis kiralamak için bir ekip çalışıyor. Şimdiye kadar 3 yerle görüşülmüş. Ekip görüştüğü mülk sahiplerine Özgür Bey'in çalışmalarını yürütmesi için ofis kiralayacağız. Bu ofis parti binası olmayacak. Sadece Özgür Bey'in çalışmalarını yürüteceği bir büro olacak diyorlarmış. Peki Özgür Özel'e ofis kiralayabilmişler mi? Şu ana kadar Özgür Bey'in çalışmalarını yürüt

0: verdikleri yönündeki itirafları mülk sahiplerini tedirgin etmiş. Ofis kirası için ödenecek paranın kaynağını bilmedikleri için de risk almak istememiş mülk sahipleri. Yeni bir Özkan Yalım ya da Muhittin Böcek olayına konu olmak istemiyorlar yani. Özkan Yalım, Özgür Özel'e mavi bir çanta içinde 1 milyon lira verdiğini açıklamıştı. Muhittin Böcek ise Özgür Özel'in talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin avro verdiğini itiraf etmişti. Gökhan Böcek ise Veli Ağbaba'ya teslim edilmek üzere CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avroyu teslim ettiğini açıklamıştı. Özgür Özel'e ofis kiralamak için görüşülen mülk sahiplerinin ise bu tür haberlerden dolayı tedirgin oldukları ifade ediliyor ve geri çekildikleri, Özgür Özel ekibine evet demedikleri söyleniyor diyor Abdülkadir Selvi.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Arkadaş, biz bu savaşı neden yaptık? Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump şimdi hedef tahtasında. Trump İran'a saldırdığında hedefleri arasında hem rejimi yıkmak vardı hem de nükleer programı ortadan kaldırmak ve füze altyapısını yok etmek. Amerika-İran arasındaki 5,5 haftalık sıcak çatışma ve ablukanın ardından ilan edilen barışla Trump'ın hedefinin hiçbiri gerçekleşmedi. Rejim yıkılmadı, nükleer programı ortadan kalkmadı, füze altyapısını ne kadarı zarar gördü o da belli değil. Bu durum Trump için tam bir fiyaskoya işaret ediyor. Anlaşmanın imzası için Cenevre'de tören yapılması planlanıyordu ama Amerika ve İran bu töreni bile beklemeden önceki akşam anlaşmayı imzaladılar. Trump imzayı G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Fransa'da attı. İran adına imzalayansa Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dı. Mesut Pezeşkiyan imzacıydı. Arabulucu Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Şerif, Türkiye'ye rolü ve katkısı nedeniyle teşekkür eden isim. Trump anlaşmayı Versailles Sarayı'nda onuruna verilen yemek esnasında atarken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan imzayı gösteren isimdi. Acaba İran anlaşmayla neler kazandı derseniz? İran'ın yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt ediliyor. 300 milyar dolarlık bir fon. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm Amerikan yaptırımları da kaldırılıyor. Amerika'nın İran'a uyguladığı tüm yaptırımlar kaldırılıyor. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la Umman görüşecek. İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği de ucu açık şekilde müzakerelere bırakılmış durumda. Ucu açık şekilde. İran'ın füze programının tasfiye edilmesi hedefi metinde yer bile bulmadı. Yani füze programı nerede, ne şekilde, hangisi hangi oranda tasfiye edilecek o yer bile bulabilmiş değil değerli dinleyiciler. Her şey bizim burnumuzun dibinde. Akdeniz'de öyle. Akdeniz'de oldu bittilere asla izin vermeyiz denildi. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 11 kritik başlık ele alındı. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Akdeniz'deki oldu bittilere izin verilmeyeceği kaydediliyor. İran'la Amerika arasındaki mutabakat sürecinin akamete uğratılmamasının da önemine dikkat çekiliyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının klasiğidir. Kararlılık mesajı teyit edilir, kamuoyuyla paylaşılır. Dünkü Erdoğan başkanlığındaki kurul toplantısında da öyle oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine bir kez daha işaret edildi. Lakin önümüz ardımız sağımız solumuz sobe. Moskova havaya uçtu. Petrol tesisinin kubbesi gökyüzüne fırladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yıl aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi. Ukrayna'nın dün düzenlediği saldırıda Moskova'nın güneydoğusundaki Kapontia bölgesinden yoğun dumanlar yükseldi, alevler yükseldi. Yetkililer Kapontia petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıda bir silo kapağının havaya uçtuğu görüntüler büyük yankıya neden olurken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saatler süren saldırılarda en az 1000 drone'la 4 balistik füzenin de imha edildiğini söylüyor. Görüntüye bakıldığında petrol tesisinin kubbesinin gökyüzüne fırladığı, adeta bir uçan daire görüntüsü verdiği de anlaşılıyor. Altından yükselen siyah dumanlar ve alevlerle birlikte.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek. Vakıfbank Winoff

0: kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
1: Vakıfbank Winov sundu.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı

0: yapacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı
3: seveceğim. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
15: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
16: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot. Bir reklam.
18: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
19: Reklam.
20: Radyo 7.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
22: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
23: 54'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk bu dakika itibariyle, ki saat şu anda 8.36, %54'ün özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ve Haliç Köprüsü Alıcıoğlu istikametini yoğun akıcı şekliyle tanımlayabiliriz. Aynı seviyede üstelik yoğunluk var, 4 civarında. Ama İvansaray yönünü çok daha kalabalık olarak zikredebiliriz. Haliç Köprüsü üzerinde çok daha kalabalık başka arterler var mı? Olmaz mı? TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan kısmı, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, terste Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölümü ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım.
22: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Yedi gün, yedi sabah.
21: Ankara gündemi.
23: Başkent'teyiz. Ankara'da arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
17: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
23: 19 Haziran Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
17: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün İstanbul'da olacak. Halkalı İstanbul metro hattı açılış törenine iştirak edecek. Hatla birlikte İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak. Hat Halkalı Havalanı'na 30 dakikada ulaşılmasını sağlayacak. Bugünkü 21.75 kilometrelik hatla birlikte toplam hattın uzunluğu 69 kilometreyi bulmuş olacak. Tabii Başkan Erdoğan'ın programı sadece bununla sınırlı değil, bir de konuğu var. Cumhurbaşkanlığı ofisinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek bugün. Programı an itibariyle böyle görünüyor. CHP'de ise İzmir depremi yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti dün akşam itibariyle. Tugay istifaya gerekçe olarak da ihraçları gösterdi. Malum İzmir İl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Büyük bir çatlak oluşturduğu ifade ediyor bu. Ayrıca Özgür Özel cephesi de bu istifayı beklemiyordu. Çünkü Özel'in işaret fişeği gelmeden istifa haberi geldi. Özgür Özel de dün yeni parti için Temmuz ayını işaret etmişti. Bir diğer formül ise CHP'den ihraç edilecek ya da disipline sevk edilen milletvekillerinin mecliste bir grup kurması beklentiler arasında. Özgür Özel bugün Denizli'de olacak. Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edecek. Daha sonra cuma namazını Denizli Merkez Yeni Camii'de kılacak. Esnaf ziyaretinin ardından meydanda halkla buluşacak. Bayramış Meydanı'nda halkla buluşacak. İşçi ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelmesini bekliyoruz Özgür Özel'in. Genel Merkez cephesinde hareketli bugün. Kurultay'ın yol haritası artık orada da netleşmeye başladı. İhraçların devam edeceği ifade ediliyor. Kongre takvimi içinde en erken zaman Eylül ayı işaret ediliyor. 6-7 aylıkta bir sürecin tamamlanması bir diğer beklenti. Tabii Kılıçdaroğlu bugün ne yapacak ona bakalım. Özel bir TV kanalında çıkacak. Bir anlamda ilk kez sorulara cevap verecek gibi görünüyor. Ankara gündeminden son başlığımız Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan olacak. Bugün Ankara'da Almanya JETCO ve yuvarlak masa toplantısına katılacak. Daha sonra da İstanbul'a geçip İtalyan ekibiyle bir forum var. Oraya da katılacağını ifade edecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
23: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
22: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
19: Halkbank. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttuğu Haziran ayı toplantı özetlerinde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğünü belirtti. İngiltere Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %3,75'te tuttu. ABD'de benzin fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü.
22: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
23: Halkbank. Emrah bizi dinliyor. Emrah Göl, abi patates 40 lira, soğan 40 lira. Yani inanılmaz bir fiyat terörü var diyor. Ne olur mesajımı okuyun diye yazmış. Mesajların her birini göremiyoruz, yetişiyoruz, yetişmeye çabalıyoruz farkındasınız. Ama gördüklerimizi de evvelallah okuyoruz. Şimdi yaptığımız gibi kıymetli dostumuza Emrah'a selamlar. Murat Bey'e selamlar. İyi ki Fenerbahçe var, yoksa spor medyası yazacak haber bulamazdı diye yazmış. Fenerbahçe tarihi yeniden canlandırıyor. Bir tarafta Aykut Hoca isimleriyle Aziz Yıldırım Başkan, bir tarafta yeni teknik direktör, eskimeyen teknik direktör İsmail Kartal'la Dirk Hayt ismi, Oğuz Çetin ismi. Yani Fenerbahçe'de nostalji rüzgarları, belki formül budur, bilmiyoruz, yaşayarak göreceğiz. Efendim bu arada BİM'in bankasına BDDK'dan onay çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, biliyorsunuz BDDK. Kurucu ortaklarla beraber 10 milyar lira sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ ünvanlı yeni bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi. O meşhur zincir marketin artık bir bankası var. Dost Katılım Bankası adı bu. Karar 17 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki, haberiniz olsun diye paylaştık. Rotayı belirleyin. Rota belirlendi. Efendim, rota belirlendi. Sınava girilecek olan okul. Ama evden erken çıkın. YKS giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik kartınızı hemen bugünden çantanıza koyun. Yarın koyarım, sabah doldururum. Efendim, yanı başımda o. Çantama koymak üzere kapıda asılı, duvarda duruyor, kitabın arasında. Aman unutmayın, saat 10'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaksınız. YKS heyecanı temel yeterlilik testi TYT ile başlıyor. Uzmanlar artık ders çalışmayı, test çözmeyi tamamen bırakıp zihinsel lojistik hazırlıklara odaklanma zamanının geldiğini söylüyor. Sınav sabahı evden çıkarken yaşanacak bir telaşın bütün motivasyonu etkilememesi için YKS giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik kartı gibi geçerli kimlik belgesinin hemen bugün çantanıza ya da cüzdana konulması gerekiyor. Giriş belgesinin üzerinde fotoğrafınızın görünür olması, arkasında hiçbir karalama bulunmaması şartken, sürücü belgesi veya öğrenci kimliği gibi belgelerin sınav salonuna kabul edilmeyeceği unutulmamalı. Adaylar saat 10'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacak. Bu sebeple sınav günü okul önlerinde oluşacak muhtemel araç yoğunluğunu ve trafiği hesap ederek evden çıkmak lazım. Erken çıkmak lazım ve en geç 9 sularında sınav binasının önünde hazır bulunmak büyük riskleri ortadan kaldırabilir. Sınav binalarında güvenlik tedbirleri var. En üst seviyede olacak o güvenlik tedbirleri. Eşyalar, bulundurulacak eşyalar da önemli. Çanta, cüzdan, telefon, her türlü saat, takı, anahtarlık ve elektronik cihazların salonlara sokulması kesinlikle yasak. Sınav salonlarında duvar saatiyle ÖSYM tarafından sağlanan kalem, silgi, kalemtıraş hazır bulundurulacağı için adayların yanlarında sadece sınav giriş belgesi, kimlik kartı ve üzerlerinde şeffaf ambalajı tamamen sökülmüş pet şişede su olması yeterli olacak. Son olarak uzmanlar sınavdan önceki son akşam beslenme ve uyku düzeninde radikal değişiklikler yapılmaması gerektiğini de dillendiriyor. 44.886 personel görev yapacak, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin verdiği bilgi neticesinde. Efendim sınava, üniversite sınavına tam 2.425.628 aday girecek. Kritik sınav öncesinde şoförlere de sessizlik çağrısı yapıldı. Şoförler Federasyonu sınav saatlerinde korna çalınmamasını, gürültü yapılmamasını istedi.
1: Doğru bir karar, çok doğru. Yani niye bir başkasının dikkatini dağıtalım? Çocuklarımızın, onlar da bizim evlatlarımız.
2: Okulların yanında kornaya basmıyoruz, gaza yavaş basıyoruz. Yani en dikkat eden yine dolmuşçu taksici.
3: Dikkat ediyor.
20: Biz özellikle kendi ticari araç şoförlerimize ve diğer sürücülerde işte korna basmayın, dikkat dağıtmayın çağrısında bulunuyoruz.
24: Bence çok mantıklı bir karar. Zaten hani sınav çok uzun süren bir şey değil. Yani günlerce süren bir şey olmadığı için birkaç saat kornaya basılmaması kimsenin zararına olmaz bence.
25: Benim üniversitemi etkileyecek bir şey, benim hayatımı etkileyecek bir şey aslında birçok şey değiştirir bence.
20: Gençlerimiz hazırlanıyor, uzun süre hazırlanıyorlar. Gelecekleriyle ilgili kararların olabileceği imtihana giriyorlar. Dolayısıyla onların moral ve motivasyonunu bozmamamız lazım.
26: Çocuklar bizim çocuklarımız. Rahatsız etmeyi istemeyiz. Bence doğru bir karar alınmış. Gereksiz kornaya hayır diyoruz zaten.
25: Zaten odaklanma sınavı biraz da stresi azaltma sınavına yönelik bir şey ve orada benim dikkatim dağıldığından aslında sınavla birçok bağıntım kapabilir.
27: Çok mantıklı. Bir yandan mesela odağı kaybediyor insan. Ya bir de ses oldum mu olmuyor. Çünkü o yani bir ona bir saygı göstermek lazım.
28: Haftalardır, aylardır bu sınava odaklanmışım. Kesinlikle ara verilmeli. Dediğim gibi hani 4 yılımız tek bir ana kalıyor, tek bir saate kalıyor. O sırada müzik sesi tamamen etkiler yani sınavı.
29: Gürültü yapmasınlar. Gençlerin önünü açalım. Hani normalde çok gürültücü bir milletiz ama sakin sessiz olmayı da öğrenmemiz lazım bir şekilde.
23: Efendim, Amerika-İran mutabakatına rağmen İsrail'in yeniden saldırdığını bildiriyor ajanslar. En az 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyuruyor. Dikkatinize. İsrail ordusunun Amerika-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 16 Lübnanlıların, masum Lübnanlıların hayatını kaybettiği bilgisi var. Bunu sabote etmek adına, yani bölgedeki yeni uzlaşı iklimini sabote etmek adına Siyon Haçlı İttifakı'nın en saldırgan tarafı katil İsrail'in yeni sabotajlar düzenlemesi, provokasyon içeren hareketlere girişmesi dünyanın en normali içine girdi. Dün Amerika Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakata eleştiren İsrailli bakanları doğrudan hedef almıştı. Şöyle demişti, sert bir ifade tabii bu, sadece 9 milyonluk bir ülkesiniz. Efendim? Amerikalı G.D. Vance, başkan yardımcısı, İsrail'e sadece 9 milyonluk bir ülkesiniz demişti. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız demişti. Nükleer programları ortadan kaldırdık. İranlıları 6 ay önce bile hayal dahi edemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik diyor G.D. Vance. Anlaşmanın ayrıntılarına bakıldığında, yani bu savaş neden yapıldı sorusu akla geliyor. Çünkü İran'ın kaybeden tarafmış gibi maddelerin altına imza atmadığı görünebiliyor, okuma yazma biliyoruz. Onlar şöyle: İran'ın yeniden yapılanması için tam 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt ediliyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm Amerikan yaptırımları kaldırılıyor. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la Umman görüşecek. İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği uçu açık bir şekilde müzakerelere bırakılıyor. İran'ın füze programının tasfiye edilmesi hedefinde metinde yer bile bulmamış. Bu durumda kaybeden taraf kim sorusu yeniden akla geliyor. Onları bilmem. Fakat bizim kaybettiğimiz yanlarımız var. Mesela insanlığımızı kaybettik. Mesela merhametimizi kaybettik, iyi niyetimizi kaybettik. Hüsnü niyet, hüsnü zan deniyor ya efendim. Maaş kutusuyla kayıplara karıştı. Hasta çocuk için para toplanıyordu üstelik. Çanakkale'de kısa adı DMD olarak bilinen hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için çeşitli yerlere bağış kutuları yerleştirildi. Ancak BİGA'daki kampanyada akıl almaz bir olay yaşandı. Yardım kumbaralarının bazıları kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından toplandı. O şahıs bağış kutularıyla birlikte kayıplara karıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi. Aile şüpheli şahıs için suç duyurusunda bulundu değerli dinleyiciler. Onun kendisine iyi geleceğini düşünen şüphelinin kamera görüntüleri de var. Yani alnı, yüzü, eli, kolu, bacağı kabak gibi ortada duruyor. Bulunur. Para bulunur mu? Şifa olur mu? Delikanlıya ulaştırılır mı? İşte asıl sorun o. Ama o bulunan kişiden de hesabı sorulur. Olmalı. Elazığ'a gidelim. Elazığ'da yaklaşık bir ay önce düğün yapan gelinle damat şok yaşadı. Düğünlerinde takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya gitti damat bey. Sonra kuyumcu altınları şöyle bir aldı. Tecrübeli tabii. Bir inceledi. Ve dedi ki Muhammed Özdemir, altın testi cihazıyla kontrol ettikten sonra yarım, tam, çeyrek, reşat ve gram altınların yarısına yakın bölümü düşük ayarlı. İkinci baskı 2 adet gram da sahte dedi. Durumu öğrendi altınların sahibi damat bey. Şaşkınlık yaşadı. Detaylı analiz yapılması için kendisine teslim edildiğini söylüyor. Yaşanan olayı değerlendiren kuyumcu, takılan altınlarda son dönemde benzer sıkıntılarla çok sık karşılaştıklarını vurguluyor. Özellikle çeyrek, yarım, tam ve reşat altınlarında ayar düşürme, ikinci baskı uygulamalarının dikkati çektiğini kaydederek bazı ürünlerin standartların altında üretildiğini ifade ediyor. Vatandaşların sahte altınları fark etmeden satın aldıklarını söyleyen Özdemir, durumun hem ekonomik kayıplara hem de mağduriyete yol açtığını dile getiriyor. Elazığ Kuyumcular Odası yönetiminde de yer alan Özdemir, sahte ve düşük ayarlı altınlarla mücadele için denetimlerin sürdüğünü belirterek özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında benzer vakalara sık rastlandığını söylemiş. Kuyumculara altın analiz cihazı kullanmalarını tavsiyesinde bulunan Özdemir, vatandaşların altın alışverişlerinde güvenilir ve bilinen işletmeleri tercih etmelerinin önemine işaret ediyor. Elazığ'da düğün yapan gelin ve damat şoka girmiş çünkü takılan altınların yarısı sahte. Muhtemelen işin içinde iyi niyetle altınları herhangi bir kuyumcudan alan ya da internetten alışverişini yapan akrabalar ve tanıdıklar da vardır. O olabilir. Muhtemelen olabilir. Lakin internet üzerindeki alışverişlerin yanına kocaman bir ünlem, kocaman bir şerh koyuyoruz efendim. Bildiğiniz yerleşik, hepinizin onayını almış, kalitesi ortada, standardı ortada ve mümkünse alışverişlerde belgesiyle beraber temin ettiğiniz altınları ya da değerli madenleri muhafaza ediniz, kullanınız değerli dinleyiciler. Peki, gelişmeler bitmiyor bugün.
3: Son dakika haber.
23: Silifke Belediyesi'ne de operasyon düzenleniyor. Başkan, belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var sevgili dinleyiciler. Mersin'in CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenleniyor o operasyon. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil olmak üzere çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Mesai saatinin başlaması nedeniyle personel içeriye alınmadı. Jandarma şu anda belediye binasında. Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Sebebine dair henüz herhangi bir bilgi yok ama önceki operasyondan hareketle söylüyorum. Adalar Belediyesi'ne de biliyorsunuz operasyon düzenlendi. Orada rüşvet gerekçesiyle sürüyor o operasyon. 4 ilde 47 kişi hakkında gözaltı kararı var ve 41'i yakalanmış durumda.
0: 7 gün 7 sabah.
23: Peki, o kadar çok mesaj var ki bize Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden gönderilen, onların her biri için çok teşekkürler. Elazığ'dan yazıyorum diyor İsra. 9 yaşında, yani Z kuşağının en taze örneklerinden biri ama Radyo 7'yi dinliyor. Mehmet amcasını dinliyor. Her sabah sizi dinlemek bana keyif veriyor diyor 9 yaşındaki İsra. Trafikte çok sıkılıyorum çünkü diye de ekliyor. Vallahi trafikte şikayetçi olmak konusunda haklısın. İsra kardeşimiz, evladımız ama tercihinde de çok haklısın. Yani Radyo 7 ve 7 gün 7 sabah konusunda da öyle. Çok teşekkürler diyelim. Kadir Balcı bizi dinliyor. Hayırlı cumalar diyerek selamlayalım. Kahramanmaraş'ta Ömer Bey var. Mersin'de Bayram Bey var. Konya girişi Karapınar yolu üzerindeyim. Mazotu 56.49 olarak görüyorum diyor. Haklısınız. Az evvel benzindeki 99 kuruşluk yeni indirimden bahsetmiştik. İstanbul'un Avrupa yakasında benzin 62.19 seviye geriledi. Anadolu yakasında 62.03'lerde, Ankara'da 63.14, İzmir'de 63.42, Bursa'da 63.22, Antalya'da 64.36, Adana'da 63.98, Gaziantep'te 64.09, Trabzon'da 63.88, Diyarbakır'da 64.62, Samsun'da 63.73 ve Kocaeli'de 62.59'lar civarında.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ve Osmaniye'nin batısının sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul çok bulutlu, yerel yağmurlu 25, Çanakkale 28, Bursa 27, İzmir parçalı bulutlu 31, Muğla 29, Afyonkarahisar 19, Antalya aralıklı yağmurlu 28 derece, Adana 31, Hatay 27, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 25, Konya 34, Sivas 26, Bolu 21, Samsun sağanak yağışlı 26, Trabzon 25 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 27, Malatya 33, Van 28, Siirt 38, Mardin 34, Şanlıurfa açık 37 derece, bazı dış merkezlerinde bakın. Mekke açık 44, Bakü 33, Londra 31, New York 24 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
23: Otopratik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün kaçırılmıştı. Güpe Gündüz evinin önünden hatırlayacaksınız. Asayiş Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta bulundu sevgili dinleyiciler. Genel Müdür Yardımcısı sağlık durumu iyi. Gelen ilk bilgilere göre sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Müdür Yardımcısı Karaal dolandırıcılık eylemini organize etmekle suçlanıyordu ve Silivri'de devam eden davada henüz ifade vermemişti. Maltepe'deki evinden çıkan Karaal 3 kişi tarafından önce darp edilmişti. Sonra başına poşet geçirilerek zorla bir araca bindirilmiş. İmdat polis diye bağırmış ve o aile anlar ailesince takip edilmişti. En son sinyal Kartal'dan alınırken Tuzla'da bir inşaatta bulunduğu genel müdür yardımcısı henüz ifade vermedi. Onunla mı ilgili bu hadise araştırılacak. Süre bitti. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana bizimle olduğunuz için kısmet olursa yeni haftada pazartesi sabahında yine buluşma niyetindeyiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
6: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
21: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Reklam.
9: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
14: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Reklam.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kia'lı da Babalar Günü. Hayatımıza değerli.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
13: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
16: Bir reklam.
17: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
18: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Türkiye'nin radyosu Radyo 7'de ben Erkan Koç. Bu cuma sabahında sizlerle birlikteyim. Program başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Haziran ayının 19. gününü yaşayacağız inşallah. Bu yeni gelen gün vatanımız için, milletimiz için ve sesimi duyan herkes için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah.

Bugün harika bir repertuar hazırladım. 11'e kadar yanınızda olacağım bu nefis eserlerle beraber. Ve kısa mesajlarınıza da yer vereceğim. Haftada iki gün, pazartesi ve cuma günleri bu programda mesajlarınız yer buluyor. İşte bugün siz yazacaksınız. Ben de mesajınızı dile getirerek güzel bir şarkıyı göndereceğim. Bugün sıradaki eseri bir dostunuza, sevdiğinize armağan edebilirsiniz. Bir dedim ama lütfen birden fazla isim yazmayın. Çünkü katılım çok olacak. Siz ne kadar kısa tutarsınız o mesajı, o kadar fazla kişinin yazdığını ben okuyabilirim. Anlaştık Erkan diyorsanız, haydi o zaman Instagram'dan, Radyo 7 sayfasından ve bana ait olan hesaptan, her iki taraftan da yazabilirsiniz. Instagram'da Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç hesabına gelin ve son paylaştığım görselin altına yazabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner, bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
7: Aşkı kalbimi.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
11: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik

0: bankalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Garaj Şoto Ekspertiz. Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.

Fatih Kısa Parmak'tan dinlediğiniz eseri ve hemen peşine gelsin yine aynı lezzette, aynı güzellikte bir türkü. Mesajlarımıza da bakalım. Manisa'dan taksici Furkan, tüm taksici esnafına da hayırlı işler olsun. Ankara'dan Gönül, Ordu'dan Esra, sıradaki eseri arkadaşı Zeynep'e armağan ediyor. Fransa, Paris'ten Kadir, sıradaki eser Ustam Murat'a gelsin.

İzmir'den Ümmühan. Bursa İnegöl'den Yakup Topçu. Ankara Çubuk'tan Kemal. Sıradaki eser oğlum Süleyman'a gelsin. İstanbul Zeytinburnu'ndan Sinan Güngör. Erkan abi şu an tekstil atölyesinde 17 kişi seni dinlemekteyiz. Bize de bir eser gönderir misin? Elbette gönderirim Sinancığım. Hem sana hem de tüm tekstilde çalışan emekçilere selam olsun. Allah kolaylık versin.

Adana Karataş'tan Terzi Ali ve Çırağı için sıradaki eser bize gelsin demiş. Pekala Ali, gelsin eserimiz. Bolu'dan Nazan, sınava girecek olan kızım Betül için. Evet, yarın üniversite sınavına girecek evlatlarımız var. Onlardan biri de benim evlat Onur. O da yarın üniversite sınavına girecek. Tüm evlatlarımızın, tüm çocuklarımızın Allah haklarında hayırlısını versin. Hepsine zihin açıklığı versin inşallah sınava girecek olanlara. İzmir'den Hakan Softaoğlu sıradaki eseri eşi Kadriye için istiyor. Hollanda'dan Sibel sıradaki eser bana da gelsin geliyor.

Kastamonu, Tosya'dan Cengiz Han, İstanbul'dan Muzaffer, sıradaki şarkı Malatya Battalgazi'deki abim Ahmet Uruk için gelsin. Konya'dan Ergün, sayfayı şöyle bir yeniliyorum. Evet, İzmir'den kuaför Yeşim, şu an bayan kuaföründe müşterilerimizle beraber sizleri dinlemekteyiz demiş. O zaman sıradaki eser size de geliyor. Tüm kuaförlere, şu an salonlarında bizi dinleyenlere hayırlı işler olsun.

Programı tam da yarıladık. Saatimiz onu gösteriyor. 11'e kadar, yani bir saat daha yanınızda olacağım en güzel eserlerle. Ve bugün mesajlara da yer veriyorum. Kahramanmaraş'tan Emirhan. Günaydın Erkan Bey, Bolu Gerede'den Sude Naz. Sıradaki eser Canım Anneme Gelsin. İstanbul Kartal'dan Gülten Yıldırım. Sıradaki eser tüm emniyet mensuplarına gelsin. Elbette gelsin. Emniyette görevde olan, sesimi duyan duymayan ve askerlerimize selam olsun. Gününüz güzel olsun.

çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya.

çektim günlerce. Acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta deprem kargaşasında.

Şimdi saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
2: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Sıradaki eserimiz Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'in en ucuna kadar tüm şehirlerimizde sesimi duyanlara da gelsin. Başka kimlere? Kayseri Yeşilhisar'dan Cihan, sıradaki şarkı Babam Göksel'e gelsin. Manisa'dan Ayşegül. Hayırlı cumalar Ankara'dan Selma. İzmir Bornova'dan Bilal. Gaziantep'ten Mahmut Hatip. İstanbul Bakırköy'den Çağla Arısoy. İki gün önce sizin programınızla Radyo 7'yi tanıdım. Şarkı seçimleriniz bir harika, tam benlik. Bundan sonra hep sizinleyim. Ne güzel bunu duymak. Hoş geldin sen de aramıza Çağla. Değerli dostlar, siz dinliyorsunuz Radyo 7'yi. Ama dostlarınıza da, arkadaşlarınıza da, bizden haberdar olmayan arkadaşlarınıza da Radyo 7'den, bu programdan bahsedin, olur mu?

Radyo 7 Türkiye'nin radyosu. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. Gölcük'ten Nuray, sıradaki eser çalışan arkadaşlarıma gelsin. Bursa Görükle'den Hasan Şevik. İzmir Kemalpaşa'dan Yasin Bulut. Artvin'den Çiğdem, sıradaki eser sevdiklerime gelsin. Ve Ordu'dan Yasemin.

Mersin'den Tahsin Naz, sıradaki eser Kızım Elif'e gelsin. Denizli'den Fatma. Çorum'dan Dilek, oğlum Kürşat için gelsin sıradaki eser. Lütfiye Yiğit Denizli'den. Fransa'dan Kadir, sıradaki eser Ustam Murat'a gelsin. Öyle de güzel bir türkü geliyor ki.

Balıkesir. Bursa'dan Gani. Selamlar, iyi yayınlar. Aydın Söke'den Muhammed Ali. Denizli Acıpayam'dan Hasan. Ve Bandırma'dan Erdoğan Duman. Sıradaki şarkı Kız Kardeşlerime Gelsin.

Manisa'dan Hatice, sıradaki eseri torunlarım için istiyorum diyor. Antalya Kemer'den Fatih Aksoy. Bu programı çok seviyorum ve tüm aile şu an sahilde demiş, sizi dinliyoruz. O zaman tüm aileye benden de selam olsun Fatih Bey. İstanbul'dan Durmuş Şahin, sıradaki şarkı Hatice'ye gelsin. Adana Kozan'dan Neşe, şu an tekstil atölyesinde çalışırken sizi dinliyoruz. Bize de güzel bir eser gönderir misiniz? Elbette gönderirim. Alın teriyle ekmeğini kazanan tüm çalışanlara, tüm mesaide olanlara kolay gelsin.

0: zalim felek sevdi.
1: Selam, hayırlı cumalar olsun. Almanya'dan Mehmet Kılıç, sıradaki eser gurbetçilere gelsin. Gelsin bakalım. Vereyim yayına. Sinop Gerze'den Özkan Gün, sizi Kaynak Atölyesi'nden dinliyoruz. Sıradaki eser tüm kaynakçılara gelsin. Ankara'dan Dilan, sıradaki şarkı sevip de kavuşamayan herkese gelsin. Aydın Söke'den Şule, sıradaki eser Bolu ve Konya'daki sevdiklerinize geliyor peki. Gölcük'ten Nurten, sıradaki şarkı size ve sevdiklerinize de geliyor. İstanbul Esenyurt'tan Selma, sıradaki eser tekstilde çalışanlara gelsin. Gelsin eserimiz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Biraz garaj ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'u
3: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.

Kastamonu'dan Nurhan, sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin. Mersin Toroslar Engelli Bakım Merkezi sakinlerinden Özlem, Cem, Salim, Efkan, Müslüm ve Çiğdem, sizlere de selam olsun. Bu şarkı bizden size geliyor. İyi yayınlar Ankara Sincan'dan Seyitan, Tuzla'dan Recep Ekşi,

0: güzelliğin.
1: Önce Faruk Tınaz, ardından Muazzez Ersoy'dan dinlettiğim bu iki nefis eser yayındaydı. Şimdi programda son 3 eser, bunlar da türkülerden olacak. İlki de Musa Eroğlu'nun yorumuyla. Kimler için? İyi yayınlar, Sakarya'dan Yasemin ben. Sıradaki eser sana da geliyor. Trabzon'dan Esra, arkadaşım Çağlı için gelsin sıradaki eser. Kırıkkale'den Hatice Aktaş, tüm sevdiklerime selam olsun sıradaki eser de geliyor.

Kütahya'dan Fatma, arkadaşım Hatice için gelsin sıradaki eser. Kahramanmaraş'tan Berber Erdem, hayırlı sabahlar efendim. Sana da hayırlı işler olsun kardeş. Ankara'dan Hilal, tüm radyoyu dinleyenlerine gelsin sıradaki eser.

programımızın son 3 eserini türkülerimizin usta yorumcularından seçtim. Önce Musa Eroğlu, ardından Emel Taşçıoğlu ve finali Neşet Baba'yla yapacağız. Ben Erkan Koç, bu sabahta özenle seçtiğim şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik ettim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sizleri önce Allah'a emanet ediyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu

0: da var.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vakıfbank sunar.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Böyle bazı şarkılar ilk cümlesinde hissettiriyor. Bu onlardan biri diyoruz. Hani bazen aynı yollardan geçse de aynı duyguları yaşadığını sanırken. Hani bu kez her şey farklıdır ya. Bunu en iyi anlatanlardan. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

ne kadar önemli değil mi? Vefası eksik yarım dedi. İşte insan hayatında her şey değişiyor. Ne bileyim, yollar ayrılıyor, şehir değişiyor, şartlar farklı oluyor. Ama şu vefa dediğimiz şey var ya, o mesafeyle de zamanla da eskimeyen bir değer değil mi? İyi günde yanında olanı herkes hatırlıyor. Mesele yıllar geçse de böyle bir selamı, bir hatırı, ne bileyim bir dostluğu unutmamak ya. Çünkü bazı insanlar böyle hayatımızda iz bırakıyor. Bazıları ise vefasıyla kalbimizde yer ediyor. Çok kıymetli, çok önemli. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. O önemli olanlardan biri de şarkılarımız, duygularımızın en güzel tercümanı değil mi?

Ta uzak yollarda sevdiklerimiz var, değil mi? Şöyle bir ses duymak, bir haber almak, ne bileyim bir sarılmanın hayalini kurmak bile bazen yetiyor. Hani böyle mesafeler uzar deriz. Mesafeler uzayınca ne oluyor? Özlem büyüyor. Gönülden gönüle kurulan köprüler ama asla yıkılmıyor, değil mi? Kimileri böyle yanı başımızda olmasa da kalbimizin en güzel yerinde, işte onlara sesleneceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi radyoyu da aracılığıyla şöyle sizlerin sesini de duyurayım. İletmek istediklerinizi efendim söyleyeyim, ben aracı olmaya hazırım.

0: Gününüz nasıl başladı, nasıl geçiyor? İşinin başında olanlar, yollarda olanlar, evinde efendim şöyle bir telaş içinde olanlar vardır değil mi? Mola verip bizi dinleyenler de var. Onlara da buradan selam olsun. Yorgunluk mu var yoksa efendim böyle kendinizi keyifli, enerjik mi hissediyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlar, efendim şöyle çayını kahvesini alanlar, radyoların sesini açsın, mesajlar da yayında olacak.
1: Kırık dökük şu kalbin

Ya insan böyle düşünmeden edemiyor değil mi? Kaç yaz, kaç bahar, kaç güzel gün daha yaşayacağız. Belki de en güzeli sevdiklerimizi ertelememek, güzel sözleri saklamamak, bugün elimizde olanın kıymetini bilmek elbette. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemek. Radyo 7'de tabii ki.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,45, avro 53,23, gram altın 6200, çeyrek altın 10.213 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.753 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Reklam. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Az önce de ne söylemiştim efendim? Türkiye'nin dört bir yanından ya da dünyanın dört bir yanından nerelerde bizleri dinliyorsanız, şöyle bulunduğunuz şehirleri yazarak sizler de seslenin, selamlarınızı ulaştırayım. Kimlere ulaştıracaksak güzel şarkılar eşliğinde. İstanbul'dan Van'a, efendim Trabzon'dan Ankara'ya, yurt içinden ya da dünyanın neresinden olursa olsun şöyle çayınızı kahvenizi aldıysanız ya da direksiyon başında olanlar var, onlara da güzel seyirler diliyorum. Bizlerle beraber olanlar, evde bizi dinleyenler, iş yerinde çalışanlar, yapmanız gereken 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına kendi isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri belirtirken efendim mesajlarınızı iletin, ben de onları yayınlayayım.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo 7 burası. Mesajlar olacak yayında demiştim. Balıkesir'de Baki Can var. Bizlerle olan Mehmet Ustası'na şarkı isteyen. Hollanda'da Sibel Hanım var. Hoş geldin Eda'cığım diyen. Bu fotoğraf kimindir? Gümüşhane'de Ramazan Ayhan var. 7 aydır bizleri dinliyor. Oo, hoş geldiniz Ramazan Beyciğim. Mesajların da devamını bekliyorum. Ankara Sincan'da dostları varmış, onlara selam gönderiyor. Biz de Ankara'daki bütün dinleyenlerimize buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Radyonuzun sesi açık değil mi? Süpersiniz.

bazen insanın böyle diline dolanan şarkılar vardır ya, onlardan biri böyle anlatamadığımız ne varsa anlatıyor. Bir anda üst üste gelen dertlerden bahsediyor. Bir tarafta efendim hala sabretmeye çalışan bir yürekten bahsediyor. Hayat da böyle değil mi? Kimi zaman artık böyle yeter dediğimiz yerde bile yeniden ayağa kalkacak gücü bulamıyor muyuz? Buluyoruz elbette.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD ve İran liderlerinin tarihi barış mutabakatını elektronik ortamda imzalamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların nihai detayları görüşmek üzere bugün İsviçre'nin Bergenstock kasabasında gerçekleştirmeyi planladığı yüz yüze toplantının iptal edildiği duyuruldu. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları doğrultusunda kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası kritik bir bildiri yayımlandı. Terörsüz bölge hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradenin kararlılıkla teyit edildiği vurgulandı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy etabında ilk seferler bugün resmen başlıyor. Tamamı yer altında inşa edilen 69 kilometrelik bu dev proje Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı olma özelliği taşıyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve milyonlarca gencin geleceğini belirleyecek olan 2026 YKS Maratonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Dev sınava yurt genelinde toplam 2.425.628 adayın katılım sağlayacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarının merakla takip ettiği kutsal topraklar yolculuğuna ilişkin idari bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada 2027 yılı hac ibadeti için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün mesai bitimiyle sona ereceği hatırlatıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleriyle Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 29, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi Bakanı ile görüştü. Görüşmede ekonomiye ilişkin işbirlikleri ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 8-14 Haziran döneminde zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak belirlendi.
4: Halkbank'ın katkı.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

burada Yasemin Hanım bizlerle birlikte, bahçesinde gülleri ve Radyo 7'de edalı saatler. Vallahi çok güzel bir manzara. Çok teşekkür ediyorum size. Eksik olmayınız. Burdur'a da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bakalım bu fotoğraf kimden gelmiş? Sungurlu'da Eyüp Kayaalp bizlerle. Bütün eserleri Radyo 7 dostlarına gönderiyorum demiş. Eksik olmasınlar. Onlar da duyuyorlar şu anda. Onların adına da teşekkür edeyim. Sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamayanlara. Ah, Rabia'sına istiyor. Kim bilmiyorum. Şimdi Rabia Hanım bilecek mi sizin kim olduğunuzu?

Vallahi sebebini bilsek zaten. Bakıyorum hangi fotoğraflar kimlerden gelmiş diye. Denizli'de tekstil çalışanları var. Bizlerle beraber olan Adem Bey göndermiş. Bize de bir şarkı gönderir misiniz? Çalışırken fotoğrafını yollamış. Gönderirim tabii. Kartepe Eşme'de Tuğba Hanım var. Sıradaki şarkıyı bizim gibi erik hasatında olanlara. Ah gördüm valla maşallah çok güzel görünüyorlar. Size de armağanımız olsun.

Bitmiyoruz efendim, buradayız. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle beraber sevdiklerinize de sesleneceğiz demiştik zaten. Gelen mesajlarda sevdiklerine seslenenler arasında Muğla, ay ne güzel bir şehirdir değil mi? Mehmet Yıldırım göndermiş. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmet Yıldırım diye eklerseniz çok mutlu olurum, vallahi söyledim. Duyuyorsa bütün arkadaşlarımız, onlara da armağanımız olsun. Ben ne zamandır dinlemiyordum bu şarkıyı vallahi. Ah biraz nostalji diyenler, buyurun size gelsin. Biraz da böyle sistem var gerçi şarkının sözlerinde. Aramadın ah aylardır. Ya niye bekliyoruz efendim, niye bekliyoruz? Her şeyi devletten beklemeyelim değil mi? Kendimiz arayalım böyle. Elimizde telefon var teknoloji çağında da. Hani böyle oturup beklemek olmuyor.

Bu kalp seni unutur mu? Ay şöyle yıllar öncesine götürdü. Hani hep 90'lar deriz ya, işte o zamanın unutulmaz şarkılarından biriydi. Radyoda sizlerle buluşturduğumuz Balıkesir'de Muammer Bey var. Bugün doğum günü olan kızı Azra Zülal, Gül Nihal ve biricik eşi Şeyma için istemiş. Güzel günlerini görün. Doğum günü kutlu olsun. İzmir, Mimar Kemalettin Eris selam sevgiler gönderiyor. Yurda Yeliz, Esra Hilal, Hüseyin bizleri dinliyorlar. Sizlere de sevgiler, selamlar. O zaman sıradaki şarkı size de gelecek elbette.

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
4: seveceğim. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: günlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Fiyenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sende kalmış dedi. Semih Cenk Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyede sizlerleydi. Yani o kadar uğraşıyor, ediyor, kendini anlatıyor. Yüreğinden kopanları da sonra diyor ki yok öyle bir dünya.

Eda Hanım, molamız bitiyor. Kimin molası bitiyor? Beş arkadaş: İsmail, Adem, Cemil, Sera, Demet. Oturduk seni dinliyoruz demişler. Arkadaşı İsmail'de doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun İsmail Bey.

Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Eda saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gün boyu Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. O halde hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda oynanan maçta Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 46,45, avro 53,28, gram altın 6218, çeyrek altın 10.228 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.758 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 012. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: De katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir...

0: Erciz.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi. Bir adım önde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Reklam.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Radyo 7 Haber.
1: 107 gün süren savaşın ardından varılan tarihi mutabakat, Amerikan ordusunun deniz ablukasını resmen kaldırmasıyla sahada karşılık buldu. İran dini lideri Hamaney ise Amerika ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin Amerika tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz dedi. Jandarma ekiplerince 26 ilde DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün finans ağına vurulan darbede 70 şüpheli gözaltına alındı. Adalet sisteminde köklü reformlar içeren ve milyonlarca dava dosyasını doğrudan etkileyecek olan 12. yargı paketi için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı maddeler Meclis Başkanlığı'na sunulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılmıştı. Polis Karaal'ı Tuzla'da buldu. Kaçırılmayla bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Aralarında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek heyecanın ve stresin zirve yapacağı o büyük üniversite maratonuna artık saatler kaldı. Geleceğini arayan milyonlar cumartesi sabahı ilk oturumla birlikte salonlardaki yerini almak için nefesini tuttu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %42 seviyesinde. TEM Dudullu Ataşehir yönünde orta şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı. TEM Kemerburgaz ayrımı Hastal yönünde ise sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi Bakanı ile görüştü. Görüşmede ekonomiye ilişkin işbirlikleri ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 8-14 Haziran döneminde zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak belirlendi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleriyle Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 25, İzmir 31, Antalya 29, Ordu 26, Kars 25, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet,

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
8: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge, ya.

hoş geldiniz. 19 Haziran 2026. 14.12. Yani gölge saat. Güzel Rabbim gönlümü ferahlatsın, İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Hoş geldiniz.

işte sen de de ki. Radyo 7'de gölge programa başladı, haberin var mı? Evet, kendimi iyi hissettiğim bir gün. Ama dileğim sizlerin de kendinizi iyi hissetmeniz. Ben bunun için elimden geleni yapacağım. Fakat her ne yaparsam yapayım, bazılarınızı iyileştiremem. Bazı durumlar öyle kolay düzelmez öyle bir radyo programıyla. Ama belki biraz unutturabilirim be. Bir deneyelim.

Her programın başında fırsat bulursam yapmaya çalıştığım gibi bir fotoğrafımı çekiyoruz ve ben sosyal medya hesaplarımdan bu fotoğrafı paylaşıyorum. Bazen programda okuduğum bir şiir deneme ya da yaptığım herhangi bir konuda yaptığım bir yorumun videosunu atıyoruz ve altına mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün de bir fotoğraf dediğim gibi paylaşacağım birazdan. O fotoğrafın altına adını yaz, şehrini yaz, mesleğini yaz. Üşenmezsen ne zamandır dinlediğini de yazabilirsin. Çünkü biliyorum bazıları ben Radyo 7'ye adım attığım 2004 yılından beri dinliyor. Belki daha öncesinden. Bazıları da var ki hani sosyal medyadan gördü biliyor ama programı belki de Radyo 7'yi bugün açtı dinliyor, bilemem. Öyle ya da böyle Rabbim sizi geldiğinize pişman etmesin. Beni de sizin güzel gönüllerinize mahcup etmesin.

Gücün yetene kadar direnmek durumundasın. Hayatın zorluklarına başka yolu yok. Fakat burada mevzu şu. Gücün yetmez. Ekstra güce ihtiyacın var. Yani kul bu hayatındaki problemleri, belaları tek başına aşabileceğine inanıyorsa yanılıyor. Çünkü insan acizdir. Ne yapacak? Gücü kaynağından isteyecek. Ama nasıl istemesini bilecek. Birinci şart, inanacak. Yani istediğinde Allah'ın yardım edeceğine inanacak. Öyle dilinin ucuyla değil, gönlüyle isteyecek. Çok önemli. Sonra hallolur Allah'ın izniyle.

Geceleri akalım kelimesi yan yana geldiği zaman ne acıdım ya. İnsanların çoğu böyle bol ışıklı ortamlarda, böyle gürültülü kalabalıklarda, sınırsızca tırnak içinde eğlenmeyi düşünür. Halbuki gecelere akmak gözyaşıyla olur. Tabii. Diyeceksin ki dur ya, bizi durup dururken niye ağlatacaksın gece gece? Sevgili kardeşim, benim bahsettiğim şöyle değmeyecek ucuz şeylere ağlamak değil. Mesela hayatına ziyan ediyorsun. Kabul et bunu. Bile bile lades dediğin bir sürü yanlışı yapıyorsun. Yapıyoruz ya hepimiz. Gel buna ağla mesela. Çünkü buna ağlamak affın yolunu açar. Bundan daha güzel geceyi akmak olur mu? Koy secdeye başını. Ağla, pişman ol. Öyle sadece affet demekle olmuyor bu işler. Bak bunu düşün.

şimdi size geçenlerde okuduğum, yani başlangıç bölümünü biraz okuduğum bir şiirin devamından da yine biraz okuyayım. Uzundu. Dedim ki parça parça okuyayım. Radyonun sesi açık mı ya? Gel Allah aşkına, yazık etme. Arabanda, evinde, iş yerinde, yani şöyle gümbür gümbür dinlersen daha lezzetli olacak, bana güven. Bak diyor ki şair, al götür güzelim ne varsa sende kalanı. Kudüs mü gördü ki böyle talanı? Göğsünde gururla taşı yalanı, yüzüne vurmaya lüzum kalmadı. Ne aşkta ne de sende benim gözüm kalmadı. Vay vay vay. Görmüşüm, görmedim cana kastını. Bazen seçemiyor işte gönül dostunu. Çıkar üzerinden insan postunu. Kırk kılığa girmeye lüzum kalmadı. Ne aşkta ne sende gözüm kalmadı.

0: Hadi bir şiir daha okuyayım.
1: Şarkılar beni efkarlandırdı.
2: Şehrin geceleri. Bu şehrin geceleri.
1: Yorgunum be. Kimse bilmez göğsümde saklı yük. Kol kırık. Kol kırık nasıl olsa. Acısı bende kalsın. Ta kalu beladan tayin olmuş bu hüküm. 40 senedir kaç defa öldüğüm. Bırak bende kalsın. Vurgunum gözlerimde nilüfer ürkekliği. Hangi hazana kanıp solduğum bende kalsın. Eskimiş bir şarkıda ağlatıp her şeyi. Saçlarımı nedenli yolduğum bende kalsın.

geçenlerde bahsettim, sabahlıyorum sabahlıyorum. Yeni kitaba o kadar yoğunlaştım ki. O kadar yoğunlaştım. O kadar yoruyorum kendimi. İnşallah beğenirsiniz ya. Vallahi. Hayata dair birçok şey yazdım. O yazdığım uzun yazıların arasına kısa, vurucu o programda kullandıklarımdan serpiştirdim. Nerede olursan ol, başucunda şöyle açıp da 5-10 sayfa okusan bile iyi hissettireceğini düşünüyorum. İyileşmene vesile olabilirse ne güzel olacak biliyor musun? Vallahi sabırsızlanıyorum. Yayın evi Eylül'de çıkartalım diyor. Ben sanki biraz daha önce çıksa ne olur ki diyorum. Hayırlısı neyse olsun. Peki. Mesajlarınızı okuyacağım. Birazdan. Zaten hep okuyorum da bazılarını rastgele yayından okuyacağım. Hadi yazın.

0: Tanha Bora Öge,
1: namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi Doku'da var.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: O alemde kendini bileceksin. Güzel. Yaşamayı seçeceksin. Belki.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belker'den magnezyum vitamin B6. Belker. İlk o güvencesiyle.
1: Belker'de yaşamayı seveceğim.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: Erciyes.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Eski tadı olmayanlar şu an dinliyor olabilirler. Eski tatlarına döndürebilir miyim bilmiyorum ama dinlerken inceden tadları yerine gelebilir biraz da olsun. Sevgili dostlar, mesajlarınızı okuyacağım dedim ama önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisinde yatmakta olan bir vatandaşımız için sıfır RH negatif kan ihtiyacı varmış. Evet, hangi numarayı arayacaksınız? 0541 571 7103, Hüseyin Sözcü adına. Hüseyin Sözcü 541 571 7103, sevgili dostlar. Peki mesajlarınıza bakalım. Dinliyoruz ağabeyim, kolaylıklar demiş. Ankara'da muhteşem bir cami var. Ankara'ya yolum düştüğünde giderim. Aşağı Hatun Camii, Muharrem Yılmaz hocam selam olsun. Yine İstanbul'da benim çok kıymetli manevi abim dediğim Cengiz Han Başaran, canım abim iyi ki varsın. Başaran ailesine, evet, dostu Kamil Karagöz ve ailesine şu güzelim türküyü armağan edelim. Çünkü ben tam da bu türküdeki gibi dostlarım üzülürse dayanamam. Üzülürüm dayanamam diyor. Mesajlarınızı okuyacağım yine. Yazmaya devam. Ayrılma.

0: Servet isminde İstanbul'dan bir büyüğümüz mesaj atmış. Demiş ki ben 72 yaşında bir büyüğünüm, seninle tanışmak istiyorum evlat demiş. Devamına da demiş ki kendinden bahsetsene biraz. Belli ki yeni başlamış dinlemeye. Baba, sana şöyle küçük bir özet geçeyim. Ben Allah'ın yardımıyla yaptıklarımın arkasında duracak kadar cesur, sevdiğim insanları yarı yolda bırakmayacak kadar sadık, kolay kolay hayır diyemiyoruz ama günü geldiğinde dur demesini bilecek kadar sert, böyle tek başımıza kaldığımız zaman acılara tebessümün en güzelini atacak kadar güçlü ve her halükarda beddua etmeyip de haksızlıkları Allah'a havale edecek kadar teslim bir kuluz. Duayı da sevmem, beddua edeni de sevmem. İnandığımdır ki döner dolaşır edenin başına gelir. Ya yaradan ayette demiş ki o intikam alanların en hayırlısıdır. Sana ne oluyor? Ha? Ama ayete bakan kim diyorsun değil mi? Evet. Sen de haklısın.
1: Gölge sizlerle.

Hazır mıyız? Bir şiir okuyayım. Gönlümde nedamet, dilimde keşke. Her yerden aldığım darbeler başka. Hamuru günahla yoğrulmuş aşka bin anlam yüklemek boşmuş demek. Kaç ziyanla dolu gönül sandığım, yanıma kar kaldı ulan bunca yandığım. Yıllar sonra sende buldum sandığım, saadet var ya hayalmiş, düşmüş demek. Senin de göğsünün solunda duran kalp değil de, anladım ki güzelim, kocaman bir taşmış demek. Payımıza düşen kışmış demek.

0: Türküdeki can gizli gizli gelsin, siz Radyo 7'ye gümbür gümbür gelin. Belli edin, dosta güven, düşmana korku.
1: Oy, gel gizli gizli, gel gizli gizli.
0: Ben hep söylerim, benim bazı sözlerim işine gelmeyenin zoruna gider. Hatta bak, bugünün kamyon arkası yazısı bu olsun. Evet, şöyle yaz. Adam gibi söz işine gelmeyenin zoruna gider. Severim kamyon arkası yazısını, severim. Kamyon şoförlerine, tır şoförlerine, dolmuş şoförlerine onlar böyle çok yazarlar. Selam olsun. Bazıları çok saçma oluyor, gülüyorum. Geçiyorum. Böyle durdurup böyle camı açıp şey diyesim geliyor. Merhaba, ben Radyo 7'den Gölge. Ben sana bir yani bir söz söyleyeyim de şu arkadakini sök, onu yaz diyesim geliyor. Yani test diyecek birine denk geliriz durup dururken böyle.

Dedim ya, bugün böyle böyle bir efkarlandım. Şiirin dibine vuralım o zaman. Baş harfinle başlayan bin bir cümle kursam da tam adını söylemek aha şu dilimin harcı değil. Seni gördüğüm düşü hayra yorsam da elini dahi tutmak elimin harcı değil. Yağmur olup düşsem de kirpiğinin ucuna, yanağından süzülüp konamam avcına. Çünkü katlanmak için bu aşkın sonuna, sonucuna her gün yeniden ölmek benim yüreğimin harcı değil. Ah güzelim, benim harcım değil.

Bu türküyü acayip severim. Belki 100 sanatçı söylemiştir. En güzel söyleyenlerden biridir Güler Duman. Bana göre katılmayanlar vardır. Saygı duyarız. Şimdi diyor ki Ankara'dan Semra, çok uzun zamandır dinliyorum. İlk defa yazıyorum demiş, eyvallah. Kitabının çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Sensitive adını yazmamış ama kullanıcı adı yabancı böyle. Bingöl'den sevgiler, gurbette olan eşim Fatoş için demiş İbrahim. Allah kavuştursun, ne zor şeydir ya insanın yarinden ayrı olması, bu hasretlik. Tekirdağ Çorlu'dan Mervan diyor ki fabrikada çalışıyorum. Mobil uygulamadan kulaklıkta dinliyorum. O kadar güzel şeyler söylüyorsun ki inan ilaç oluyor demiş. Ha, çok sevindim. Zaten bu programın amacı ne diye soruyorlar bana bazen, bak katıldığım programlarda diyorum. Benim huzur vermekten başka ve çok büyük bir amacım yok. Ya dinlerken huzur bul baba. Mesela bana huzur veren bir türkü dinleteyim. Çok kişi bilmez bu türküyü ama benim gönlümde çok ayrı bir yeri vardır bu türkünün. Süperdir ha. Bak aç radyonun sesini.

İsteğiniz üzerine az önce başladığım şiiri devam ettireyim. Ne diyordu? Harcım değil diyordu ya. Devamında diyor ki: öyle bir gitmiştin ki suç da sende, kusur da. Yine de bir muamma, bir sır vardı bu sırda. Oysa Musa'nın bile sırrı çözüldü turda. Senin gitmeni çözmek benim harcım değil. Devamı var. Bu türkünün sonuna da onu bağlarız. Gölgede kalın.

sen ki kovunca beni cennetinden, ruhum payını aldı be ayrılık cinnetinden. Lakin gönlüm artık vazgeçti minnetinden. Ah be sevdiğim, seni böyle yaşamak benim harcım değil. Ömür yorgun, zaman geç, kalbimin için asır. Gözlerinin gözüme mesafesi bin asır. Demem o ki kavuşmak kıyamete münhasır. Dönüşünü beklemek benim halimin harcı değil.

Peki. Gölgelenmeye devam. Bu arada bakayım, reklamlar da var. Güzel. Daha arka türkü dinletmeye vaktim var. Hatta reklamlardan sonra mesajlarınızı okumaya da vaktim var. Sosyal medya hesaplarımda paylaştığım son fotoğraf stüdyodan bugün. Taptaze, yeni halim. Altına adını, şehrini, mesleğini yazabilirsin. Rastgele seçip okuyacağım.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Çeşme Otoyolu 012. kilometreleri, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50-54. kilometreleri, Nurdağ-Gaziantep yolunun 30-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle
5: günün tasarruf ipucunu sunar.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Sultan Arası sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Facebook sayfamdan mesajlarınıza bakmıştım. Programın bu son bölümünde biraz da Instagram'dan yazdıklarınızı şöyle bir bakalım rastgele. Talha Bey, radyo diye ve sizi yıllardır dinliyorum, ilk defa yazıyorum demiş Nazil Hanımefendi. O da kitabı sabırsızlıkla bekliyorum diye. Çok teşekkür ederim ilginize. Bursa'dan yazmış mesajını. Evet, kitap işi kolay ve güzel olsun. Bir önerim var. Bir uygulama hazırla diyor. O uygulamada senin sesinle bu yazdıklarını oku. Vay, iyi fikir. Senin ses frekansın, vurgu ve tonlamaların şiirin anlamına anlam katıyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hüseyin Uyanık eğitim yönetici müdürmüş Konya altında, Antalya'da. Yani bilen birinin tavsiyeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ederim, dikkate alacağım. Evet, yıllardır severek dinliyorum, İlk defa yazıyorum diyen bir başka dinleyicimiz İlyas Hakan. Aramıza ne kadar çok katılan var. Evet. Süleyman Samurkaş, Alanya, milli sporcuyum. Günümün çoğu kalabalık spor salonlarında geçiyor. O koca kalabalık içinde kendimi yalnız hissedip türkü ve şiirlerinle spor yapmayı hiçbir şeye değişmem ve bir dua etmiş güzelliğe bak, diyor ki adın var olsun.
1: Eyvallah.
0: Senin adın neymiş? Süleyman Samurkaş. Erzurum'dan, anamın memleketinden. Talha Bey, ben sizi çok uzun zamandır dinliyorum. 2000'li yıllar ve kamuda çalışıyorum. Pilli bir radyosu varmış. Yayın saatini iple çekiyorum. Emekli oldum. Hala öyle demiş. Çizginizi hiç bozmadınız. Siz bize hep dua ediyorsunuz. Ben de size edeyim. Sağlığınız daim olsun demiş. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir türküyle devam edelim. Parmağınım olsun.

0: Hasret yari dağlara deyince aklıma şu geldi. Şimdi hasretini çektiğimiz herkesin çok şey vardı zaten. Herkesin kendine göre. Fakat tüm o çektiğin hasretlerin üstüne başka kayıpların da oldu yıllar içinde. Ya şimdi hatırla, ne çok şeyi kaybettik zamanla. Yanımızda var bildiklerimizi, içimizde yar bildiklerimizi. İnsan anlıyor hatasını elbet yalnız kalınca ve adına tecrübe diyerek avunuyor, öyle mi? Ama söz konusu insan olunca bazen avunmak bile yeterli olmuyor. Çünkü insanın kötüsü seni kandırmayı iyi biliyor. Birazdan son 10 dakika yani dua edeceğim. Her zamanki sözlerimle veda edeceğim. Belki tam şimdi dinleteceğim türküdeki gibi içinizde bazıları diyecek ki kal sana kurban. Var mı diyen?
1: Gölge sizlerle.

Pekala, bugünün kapanış duası ne olsun şu olsun, Bismillah. Helal lokmasının üzerine alın terini akıtanları kaybetti demesinler diye inatla ayakta duranlar, İnsanların zulmünden yorulup duaya sığınanları ve beni senden başkasına muhtaç etme diyerek el açıp yalvaranları. Ya Rabbi, sen korktuklarından emin, umduklarına nail eyle.

Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyomuz 7'de buluşacağız ve aramıza yeni katılanlar olduğu için saati hatırlatmakta fayda var. Bu program gündüz 14.16, gece 24.02 arası. Bazısı var, imkanı var, iki programı da dinleyebiliyor. Bazısı sadece gündüz, sadece gezi. Kimi belki 10 dakika dinliyor, kar biliyor. Kimi baştan sona dinliyor, öyle ya da böyle. Dinleyenler olduğu gibi bir de dinletme derdinde olanlar var ayrıca. Sağ olsunlar. Her biriniz ayrı ayrı. Çok ama çok teşekkürler. Her şeyin en güzeline layıksınız. Rabbim de bizi o güzellikleri size sunmayı bize nasip etsin. Ve hatırlayın, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Bendeniz, gölgenizden Neşet Baba ile şimdilik

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Halkalı Arnavutköy metro hattı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesinde öğrencilerin sessiz bir ortamda dinlenebilmesi için 81 il valiliğine genelge gönderdi. Bakan Çiftçi, yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay milli maçının sokaklardaki dev ekranlarda toplu olarak izletilmemesini istedi. İsrail ile Hizbullah ateşkes kararını açıkladı. Ateşkes saat 16'da yürürlüğe girecek. Washington'la Tahran arasındaki mutabakatın ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği yeniden hareketlendi. Dün Boğaz'dan geçen 25 ticari gemi ile ayın en yüksek seviyesine ulaştırırken küresel pazarlara en fazla 8 milyon varil ham petrol taşındı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Orta Doğu politikaları ve Tel Aviv yönetimiyle olan ittifakına dair çok konuşulacak yeni bir iddiada bulundu. Trump, görev süresindeki askeri ve siyasi destekleri kastederek kendisi olmasaydı İsrail'in haritadan silinmiş olacağını ileri sürdü. G7 zirvesindeki ikili görüşmelere dair Trump'ın benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı sözlerine, İtalya Başbakanı Meloni'den çok sert tepki geldi. İtalyan lider, diplomatik teamülleri zorlayan bu iddiaya karşı ben ve ülkem İtalya asla kimseye yalvarmayız yanıtını verdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,44, euro 53,32, gram altın 6.198, çeyrek altın 10.258 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.709 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda oynanan maçta Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, pek yanınızda. Doğa.
6: Temizlik doğasında var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Garaj Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
1: İlker hep yanlarında.

0: Temizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Günlerin en güzeli, en özeli canımız, cumamızda beraberiz işte, güzel saatlerimize kavuştuk. Hem de en sevdiğimiz güne, hem de en sevdiğimiz saatlere. Evet, bizim saatlerimiz olduğu için efendim. Aşkın Sesi, bendeniz ben Harsaroğlu. Aşkın Yayın Ali Ebruli'de işte başladık. Hoş geldiniz. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola.

canım dünyada her şey gelip geçer. Söz biter, düş biter, dert gider, sıkıntı biter. Evet, biter yani her şey. Gelip geçer. Ama en baki olan Rabbimdir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Çok şükür. O ne büyük bir vekildir. Aşk ola.

Şöyle bir metin vardı ama onu birazdan seslendireyim istiyorum. Tam net. Evet evet. Başkalarının o hani sizin için yaptığı terbiyesizlikler var ya, onu önce söyleyelim. Karşı en iyi silah ne olabilir? Size yapılan, evet. O, tabii ki hiç muhatap olmanızı istemem, hiç karşılaşmanızı istemem ama olabiliyor zaman zaman. Onlara karşı en iyi silah sizin kendi terbiyenizdir. İnsanlıktan çıkmadan, uzaklaşmadan, en güzel şekilde edebinizi hiç bozmadan devam etmektir. Karşı taraf artık alırsa kendine bir şeyler paylar, alır. Almasa zaten yapacak bir şey ve bizden uzak olsunlar öyleleri tabii ki.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,44, avro 53,26, gram altın 6221, çeyrek altın 10.220 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.755 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
4: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot garaj oto
3: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın
3: Yıldız. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
7: Her zaman Kiyalı.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
12: Bir reklam.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
14: Benim bankam İş Bankası.
15: Reklam.
16: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Rabbim. Benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin. Kul senin, ceza senin. Bak yaradan ne diyor. Ne ahet, ne isyan. Sen her şeyi ve herkesi bana havale et. Sen unutsan kanadının nerede kırıldığını ben unutmam.

bitmez. Bitmez bu dünyanın ağrısı, sızısı. Kime açık değil ki? Kara toprağın kapısı. Bak ne söyler insana kabirdeki şu taşlar. Bin yalan burada bitti. Bir gerçek burada başlıyor.

Rica ederim Hatice'm, buradan söylemiş olayım sevgili Hatice'me selam olsun. Şu an yollarda yılarmış, yolunuz açık olsun inşallah. Ve bizi dinliyorlarmış. Vericilerden Mustafa abimize çok selam olsun. Ve Mustafa abinin oğlu Emir, senin için de hemen güzel şöyle bir ne diyelim, güzel bir şarkı armağan edelim. Emir Batu Şafak için özellikle gönderiyorum. Ve sınava gireceğini öğrendim. Başarılar diliyorum. Şansın bahtın açık olsun inşallah. Rabbim gayretini, emeklerini, çabanı zayi etmesin. Güzel bir şekilde geçsin. Sorunsuz bir şekilde sınav ve bize güzel haberlerini de gönderirsin inşallah. Artık Hatice ile bildirirsin bize. Başarılar diliyorum ve bu şarkıyı armağan ediyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimi.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: İkinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: çoktan birini kazanma şansı. Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da halkalı Arnavutköy metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Erdoğan metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'da ise savaşın bilançosu ağırlaşıyor, can kaybı 4000'e yaklaştı. Küresel piyasaların gözü kulağı bir süredir Orta Doğu'dan gelecek haberlerdeydi. Sağlanan anlaşmayla Hürmüz Boğazı'nın açılması piyasalarda ılımlı bir hava estirdi. Petrolden altına küresel dengelerde değişiklik yaşandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ercan Akbulat da dahil 41 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde yaşanan süreçlerin CHP'ye zarar verdiğini savunan Tugay, "Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadesini kullandı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İlful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Getir, bir mutluluk getir. Umran Oto ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Aşk ola.

Husuf çok önemlidir. Hatta ve hatta şöyle diyebiliriz, kimliğidir insanın. İnsanların size karşı kurduğu cümleler ve sergilediği davranışlar sizin değil, onların kalitesini gösterir. Hani diyor ya o güzel yürek, lafta ölçü bilmeyen edepsizlikte sınır tanımaz.

kaliteli insanlarda şöyle bir dikkat ettim. Çok güzel özellikler var. Kötü konuşmuyorlar mesela. Ve bol şükrediyorlar. Karşısındakini gerçekten dinliyorlar. Sabırlı olanlar, düşünerek konuşanlar, anlamaya çalışanlar, alçak gönüllüler ve hakkı gözetenler, başarıyı kıskanmaya ve aynı zamanda sessizce güzel bir şekilde de iyilik yapmaya devam ediyorlar. Ne güzeller değil mi? Rabbim sayılarını artırsın.

Efendim artık sizler de mesajlarınızla dahil olun istiyorum. Evet, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. 0507-977-0101'den yazılıp gönderilsin bakalım. Bu son çalışma iş gününde birçoğunuzun hafta sonu planları olabilir veya farklı şeyler. Veya trafikte olabilirsiniz, yollarda olabilirsiniz. Bilmiyorum artık, mesajlardan iyi paylaşmak isterseniz yazıp gönderin mesajlarınızı. 0507 977 0101.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
6: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracat...
2: Sen beni dinlesen takdir...

0: yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

şarkılar biraz eksik ve yavansal. Acıdan geçmeyen insan nasıl olur? Söyleyelim ve hemen mesajlara dönelim. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. İyi yayınlar demiş Antalya Korkutelli'den Bahattin Şahin. Bütün şarkılar sevdiklerime ve size gelsin. Şimdiden teşekkürler. Yarım gelmiş ama herhalde tamam, notumu aldım, öyle söyleyeyim. Selamlar abla, Samsun Bafra Beşat dolmuştu. Aa, neredesiniz? Fatih kardeşim selam olsun. Sıradaki şarkı Beşat Durağı'na gelsin demiş. Samsun Beşat Durağı'na selam olsun, yolcularına da hayırlı.

Çiçek Pazarı'ndan Sarı Laleler ki şimdi lale vakti biliyorsunuz. Şimdi bu laleli şarkıyı dinledikten sonra hemen gördüğüm kadarıyla sevgili Sıla, senin için sıradaki güzel eserimizi armağan ediyorum. Ablam iyi yayınlar diliyorum. Sakarya'dan Adnan ben demiş. Anadolu yakasından Sakarya yönüne doğru yoldayım. Allah herkesi gönlüne göre versin. Amin güzel kardeşim. 54 GD 252 kamyonumla gidiyorum demiş. Evet, 54 GD 252 plakalı kamyonumuza hayırlı yolculuklar diliyoruz ve yollarda olan herkese armağan edelim bu güzel şarkıyı. Mithat Körler, Kara Sevda.

Mithat Körler'in o güzel yorumundan hemen sonra şu son günlerde dikkatimizi çeken özel bir düet Murat Kekilli ve Kobalt Mavi ile Göç'ü hemen dinleyeceğiz Radyo 7'mizde. Hemen ben yine mesajlara dönüyorum. Menhar Hanım şimdi çekirdek ailemle yolculuktayız demiş. Sizleri dinliyoruz. Şarkı eşim ve çocuklarıma gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok selam olsun efendim, teşekkür ediyorum. İsminiz de olsaydı keşke. Hayırlı.

Bağdat'tan atlı gelir. Tezgahın sağlam ise ipekler katlı gelir. Ateş düştüğü yeri yakar demişler. Ölü senin değilse helvası tatlı gelir. Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: pirince, ayçiçek yağından una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
3: Temizlik doğasında var.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Üst düzey bir ABD'li yetkili Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye amaçlayan kritik bir gelişmeyi paylaştı. Yetkili İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin bugün Türkiye saatiyle resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. İran'a bağlı Basra Körfezi Su Yolu İdaresi yeni dönem deniz ticareti kurallarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Kurum, Washington'la Tahran arasındaki mutabakat doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'nı güvenle kullanabileceğini açıkladı. İsrail Merkezi Seçim Komitesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya paylaşımlarına yasal müdahalede bulundu. Komite, Filistinli aktivistlere yönelik kötü muamele içeren videonun kaldırılması talimatını verirken Ben-Gvir'a 23 bin şekel para cezası kesti. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde yöneticisi Ahmet Kazancı'nın yargı süreci başladı. Adliyeye sevk edilen örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu çıkarıldığı mahkemece Konya'da tutuklandı. HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı adliye koridorunda bıçakla yaralayan sanık Berat Çingay hakkında dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis ve hakaret suçundan 42.500 lira para cezası verdi. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu nihayet başlıyor. ÖSYM tarafından yürütülen dev organizasyonun ilk oturumu olan temel yeterlilik testi yarın sabah yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul Valisi Davut Gül yarın sabah oynanacak A Milli Futbol Takımı'nın maçı ve yarınki YKS öncesinde İstanbullulara kritik uyarılarda bulundu. Vali Gül, kutlamalarda düzeni bozan, korna çalarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve sınav sürecini olumsuz etkileyenler hakkında cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,44, avro 53,29, gram altın 6.198, çeyrek altın 10.192 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.734 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 06'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muriç İstanbul'a geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek.

0: Burası Radyo 7. Radyo 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 26, İstanbul 27, İzmir 31, Antalya 29, Sinop 30, Nevşehir 24, Iğdır 37, Batman 39 derece olacak.

0: Kapıda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı seveceğim.
5: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

İstanbul sokaklarını Metin Şentürk yorumuyla dinledik sevgili Can Bağları. Öyle insanlar var ki sevgili Can Bağları, bazılarının kaç yüzü var artık kestiremiyorum. Bazılarına gerçekten acıyorum, nefret bile edemiyorum. Bazılarına içim hiç ısınmıyor, işte bir türlü sevemiyorum. Bazılarını hiç umursamıyorum, gülüp geçiyorum. Bazılarını ise hiç affetmiyorum, Allah'a havale ediyorum. Dedikleriniz var mı? Birçoğunuzun hayatında oluyor ister istemez. Ne diyelim, işte hepsini de Allah'a havale ediyoruz. Aşk Allah'a.

bedenden çıkmayınca çok güzel bir şarkıdır. Barış Manço şarkısı Muazzez Ersoy'dan dinledik. Sevenlerine armağan edelim. Hemen devam edelim mesajlarınızla. Şöyle gördüğüm kadarıyla 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Benler abla Antalya'dan Merve'ye, annem Esma, babam Mustafa, kardeşim Enes için Ebru Gündeş dinletmiştim ama Muazzez Ersoy'u ve Muharrem Aslan'ı göndereyim, olur mu? Merve'cim selam olsun. Sevgiler, saygılar. Merhaba, iyi yayınlar Radyo 7 çalışanları. Antalya'dan Selim Turizm çalışanıyım. Servis gidiş geliş ve uygun vakitlerde severek dinliyorum. Seviliyorsunuz demiş. Tüm turizm çalışanlarına bir eser teşekkürler. Hemen gönderiyorum ben efendim. Kolay gelsin.

0: gelme.
1: Ve devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Merhaba, yayını Samsun'dan dinliyorum demiş Derya. Ve bir şarkı da Onur'a gelsin özlemek. Bazen tüm duygulardan güzel uzakta olsan da dualarımda ve kalbimdesin. Sesimi duyurursanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Radyo 7 olmadan yollar bitmiyor. Çileli yolların dermanısınız. İyi ki varsınız, iyi yayınlar demiş. Bursa'dan Fatih kardeşime selam olsun. O çileli yollarda inşallah huzurlu yolculuğa çeviriyoruzdur.

Sevgili Can Bağları, bir kan anonsumuz var. Telefonlarınızı hazırlarsanız sevinirim. Not alabilecek ve yardımcı olabilecek olan kişiler için söylüyorum tabii ki. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisinde yatmakta olan hasta için acil 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler hastanenin kan bankasına özellikle müracaat edebilirler. Telefon irtibat telefonu 0541 571 71 03 0541 571 71 03. Evet, aranan kan grubunda tekrar ediyorum. 0 RH negatif kana ihtiyaç var. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp ve damar cerrahisinde yatmakta olan hastamıza acil şifalar diliyorum ve ilgilenecek, yardımcı olacak kardeşlerimize de şimdiden çok teşekkür ediyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 99 kuruşluk indirim uygulandı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da 1 puan artarak 102 seviyesine yükseldi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan'da yıllık %38,97, aylık %5,61 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Mevsimsellikten arındırılmış reel

0: saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
0: Ayvaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Seni de kırarlar. Aynı senin beni kırdığın yerden. Ve işte o zaman. O zaman anlarsın ki insanların umutlarıyla oyun olmaz. Geride bıraktığın sadece bir ah ise elbet bir gün yeri bulur. Yerini bulur. Zaman geçer, yüzler bile unutulur ama yapılanlar yapanların yanına, yok bilinenin tam tersi, asla kar olarak kalmaz. Kalmaz.

0: Bakalım şöyle bakalım. Selamlar Belçika'dan Havva. Çok özlediğim canım aileme gelsin. İyi ki varsınız demiş. Sizleri severek dinliyorum. Çok selam olsun. Belçika'ya ve yurt dışındaki farklı ülkelerdeki olan bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize selamlarımızı armağan ediyorum. Merhabalar, Konya'dan Esra ben. Şu an dolmuş şoförlüğü yapan eşim İbrahim yetiş için demiş. İstiyorum bu güzel şarkıyı armağan edelim.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

sona gelmişiz. Ne kadar hızlı aktı yine. İyi yayınlar İzmir'den Engincan. Babam Serdar ve Serkan için istiyorum demiş. Ankara'dan Tuncer. Ankara teknik yapıya gelsin. Seviliyorsunuz, başarılar diliyorum demiş. Vender Hanım hayırlı yayınlar. Avusturya Graz'dan Naime, Ramazan. Naime ve Ramazan bizim için demiş. Hemen gönderiyorum ve Birol'a, eşim Birol'a armağan ediyorum demiş. İstanbul'dan Vildan, Ankara'dan Zeynep, çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Merhabam, hayırlı yayınlar ablam demiş. Eşim ve bana armağan olsun, çok selam olsun efendim. Okuyamadığım birçok mesaj var, yine hakkınızı helal edin. Okuyabildiklerimi bol bol okudum ama. Ve hafta sonunda yine güne beraber başlayalım. Unutmayın 9-12 Radyo 7'de aşkın sesine kulak verin. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı kalbimin.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.

İnsan bazen gitmek ister ama ayakları değil hatıralar engel olur. Çünkü bazı şehirlerden değil de bazı duygulardan çıkamıyor insan ne yazık ki. Ne kadar uzağa gidersek gidelim kalbimizi taşıdığımız şey hep bizimle birlikte bu hayatta yürüyecektir. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı.

çok güzel sevebiliriz mesela. Bu hayatta her şey elimizde. Mümkünken yapmak en güzeli. Bugün sanatçıyı siz, şarkıyı ben seçeceğim. Ortak bir yayın olacak. Hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazmanız yeterli olacaktır sevgili dinleyenler. WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Tekrar ediyorum, sanatçıyı sizler, şarkısını ben seçeceğim. Dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız bizlere yeterli olacaktır. Bu şarkının hemen ardından başlıyoruz.

Limit'ten sevgili Kadri Özkan sinema... Mine Sanat Merkezi şu anda bizleri dinliyormuş. Bu güzel eser sizlere armağan olacak. Sivas Şarkışta'dan sevgili Ahmet, tüm hemşerilerim için diyor, güzel bir Sibelcan yorumu.

Sevmek bazen mutluluk değildir, bazen beklemek, özlemek ve susmaktır. Ama yine de insan vazgeçemez sevmekten. Çünkü kalp mantığın kuramadığı cümleleri kurar kendi dilinde.

0: bir çeşmeden Canan Hanım Burcu Güneş'i dinledik sizler için. Esnaf komşularıma armağan etmek istiyorum. Çalarsanız mutlu edersiniz demişsiniz. Trabzon sevgili Hasan Bey çay bahçesinden yazıyorum. Radyomuz açık. Ozan Manas gelebilir mi? Tabii ki geliyor, hem de kara geceler.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İnsan bazen bir sözle iyileşir, bazen de bir sözle kırılır. Çünkü kelimeler görünmezdir ama etkileri yıllarca sürer. Bu yüzden konuşurken değil de dinlerken de dikkatli olmamız gerekmiyor mu sevgili dinleyenler?

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13-15. kilometreleri, Ankara Konya yolunun 56-59. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Genelde içimizdeki ses her zaman bize doğruyu söyler ama bizler aldırış etmeyiz. İş işten geçince de hak vermeye devam ederiz. Ferdi Tayfur'un bu güzel eserinde tüm gurbetçilerimize armağan etmiş olalım. Antalya Alanya'dan Merve Hanım. Yoldaki tüm şoför abilerime, babama selamlarımı iletmek istiyorum. Işın Karaca'dan bir eser rica ediyorum abi diyor. Ankara Polatlı'dan sevgili Mehmet. Şu anda çalışırken sizleri dinliyoruz. Güzel bir Edip Akbayram istiyoruz. Şarkı seçimi zaten harika diyor. Vallahi gerçekten öyle. Çok da güzel bir eserini seçtim. Tüm Edip Akbayram hayranlarına da armağan olsun.

0: Radyolarını yeni açıp haberi olmayan dinleyenlerimiz, bugün sanatçıyı sizler, şarkıyı da ben seçiyorum. Hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Günün şu vaktinde çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar var. Kendini yalnız hissedenler var. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Sevdiğiniz insanların üzülmesini istemezsiniz. Bazen kendi mutluluğunuzdan bile önce onların huzurunu düşünürsünüz. İşte sevginin en saf hali biraz da budur.

İstanbul Kadıköy'den Eylül sınava hazırlanan tüm arkadaşlarıma gelsin diyor. Az kaldı başaracağız demiş. Eylül, o tatlı heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Dualarımız, enerjimiz sizinle. Siz inanın gerisi zaten gelecek. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Rabbim tüm öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı versin. İstemiş olduğunuz şarkıyı dinledik. Konya Ereğli'den Zeki Bey, gözümün nuru torunlarıma ve onları büyüten kızıma, Kibariye'den güzel bir eser diyor. Hemen ardından da Eskişehir'den Emre'nin istemiş olduğu şarkıyla yolculuğumuz devam edecek. Memleketim Amasya'ya ve güzel aileme armağan.

Hepimiz bazen kullanırız bu cümleyi, öyle değil mi? Ne desem? Çaresiz. Adana Ceyhan'dan fırın ustası tezgah başında yazıyorum diyor Cemil Bey. Sıradaki sırcacık ekmek kokusuyla tüm Adana'ya armağan olsun. Orhan Ölmez Sibel Can düeti istiyorum diyor. Aklıma direkt bu şarkı geldi. Evet, Muğla Bodrum'dan Elif mesai bitmek üzere. Müslüm Gürses'ten bir şarkı rica edebilir miyim? Tüm yorgun argın çalışanlara armağan olsun demişsiniz. Elbette ki olsun bakalım.

Enes Coşkun, dünyalar tatlısı, hayat arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım. Vahidemi güzel bir Müslüm Gürses ve en çok sevdiğim şarkı inşallah denk gelir diyor. Rabbim sevginizi daim eylesin. Ayrıca Gürcan abiye ve Zuhal ablamıza. Ve unutmadan da dünyalar tatlısı evlatlarıma istiyorum diyor Müslüm Gürses bizlerle.

İnsan bazen kendi düşüncelerinin içinde tutuklu kalır, geçmişe takılır, keşkelere sarılır. Oysa hayat ileriye doğru akar ve yeni umutlar hep bir sonraki sayfada bekler.

Gaziantep'ten Baran istemiş olduğun sanatçı Radyo 7'de bizlerle birlikteydi en sevdiğiniz şarkısıyla. Askerdeki kardeşime armağan etmek istiyorum diyor. Hemen ardından Kocaeli'de şu anda bizleri çalışarak dinleyen sevgili Hüseyin'e Ebru Yaşar demiş. Vardiyadayız, radyomuz son ses açık, tüm mesai arkadaşlarım için bir Ebru Yaşar gelir mi? Gelir tabii ki.

Sevdiğiniz insana seni seviyorum demekten çekinmeyin. Çünkü hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Yarın diye beklediğimiz birçok şey bazen hiç gelmiyor.

Şanlıurfa'dan Mehmet yaz sıcağında balkonda çay içerken sizleri dinliyoruz. Serkan Kaya istiyoruz demişsiniz. Afiyet olsun. Zeynep Hanım'a da selamlar. Evet, Kayseri Talas'tan Ayşe Hanım, Öykü Gürman ve Resul Dindar demi dediniz. Bizler de dinledik o güzel eseri. Mersin Tarsus'tan Rıza Bey, yollar bitmez ama çalacağınız Zara şarkısı bizleri mutlu edecektir. Yolda olan tüm meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Serkan Kaya'nın hemen ardından kulak vereceğiz.

Çanakkale'den sevgili Şennur Hanım, tüm ev hanımlarına armağan olsun İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı akşam yemeği hazırlarken. Ayrıca eşime de armağan etmek istiyorum demiş. Aydın Nazilli'den Hakan Bey, Koray Avcı dinleyeceğiz. Tüm öğrencilerime ve meslektaşlarıma armağan olsun diyor Koray Avcı'nın bu güzel.

0: zehir.
1: Evet, zaman su gibi akıp geçiyor. Geldik programın sonuna sevgili dinleyenler. Birazdan Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Murat Çetin'le Kum Saati Radyo 7'de hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyor. Hepinize huzur dolu bir akşam, mutlu, huzurlu ve keyif dolu da bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Günlerden cuma, saatimiz 22'yi gösteriyor. Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de Allah'ın izniyle buluştuk. Sizler radyolarınızın başında, ben burada ve sizin için özenle seçtiğim şarkılar şu anda ekranımda. Sizlerin mesajlarıyla renklenecek olan harika bir geceye daha hazırız. Çaylar, kahveler hazırlansın, televizyonlar kapatılsın, radyoların sesi biraz daha açılsın. Hoş geldiniz.

Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Gününüz, haftanız nasıl geçti? Hafta sonu iki büyük heyecan var. Bunlardan biri YKS sınavı. Milyonlarca öğrenci hafta sonu için hazır. Allah zihin açıklığı versin diyelim. Ve babalar günü tabii ki. Anneler kadar olmasa da bunu her seferinde söylüyorum. Yine babalara özeniliyor değil mi? Annelerin yeri bir başka. Babaları hayatta olmayanlar var. Onların hafta sonu biraz buruk geçecek tahmin ediyorum. Bu gece de mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Birazdan WhatsApp numaramızı hatırlatacağım, hiç merak etmeyin.

0: Burası Radyo 7.
1: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Kendi öz saygımızı kaybederek bir şeyler elde edebileceksek hayatta, ister maddi olsun ister manevi, benim gözümde hiçbir değeri yok. İnsanın onuru, gururu, öz saygısı ayaklar altına alındıktan sonra bize verilecek mutluluk ya da bize verilecek bir maddi olanak ne kadar kıymetli olabilir gözümüzde? Özgür insan asla bunu kabul etmez, öyle değil mi?

yanıyor desek, aman yorganım yok ya içinde diyecek çok fazla insan çıkar, gamsızlar. Sevmeyenler utansın, seviyorum diye kandıranlar daha fazla utansın. Sevgiyi zayıflık olarak gören, iyiliği, fedakarlığı, aptallık olarak görenler utansın. Utanır mı onlar zannetmiyoruz ama biz yine de sözümüzü esirgemeyelim. Mesajlarımızı okumaya başlayalım mı? İlk durağımız Antalya. Antalya'dan Kayserili Terzi Alparslan Çolak, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor, gelmez mi? Hem size hem de tüm esnaflarımıza selamlarımızı gönderelim. Bakalım diğer mesajlara kimler bize nerelerden ulaşmış. Almanya'dan yazıyor Sefa, sıradaki en güzel şarkı, özlem dolu şarkı, Muammer Şahin'e armağan olsun, iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar Kaan Bey, ben Sivas'tan Hülya. Burcu'ya, arkadaşı Dilara Kaya, Hatice Yüksel'e, Esra Asusman'a sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Yine çok sevdiğimiz bir ses ve ezbere bildiğimiz şarkılardan biriyle devam edelim.

Ne güzel sözler değil mi? Şarkıyı dinlerken resmen gözümüzde canlanıyor bu sözler. Bu tür şarkıları dinleyince aklıma hep şu geliyor. Hayatı ne kadar yavaş yaşarsak o kadar büyük keyif alıyoruz. Bir yemeği de öyle. Mesela yavaş yediğimizde tadına bara bara yiyoruz. Hızlı hızlı yediğimizde midemize oturuyor. Bir keyif de alamıyoruz. Huzursuz oluyoruz. Terlemeye başlıyoruz. Yani hayatta bize nimet olarak sunulan her ne varsa bunları belli bir tempoda tüketmek bizim lehimize. Ankara Sincan'dan Esra. Canım eşim ailemizin babası Tayfun'a gelsin sıradaki şarkı, onu çok seviyoruz. Babalar günü kutlu olsun demiş, biz de kutluyoruz babamızın babalar gününü. Konya'dan Bahriye, sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin diyor, memnuniyetle. Murat Şimşek Trabzon'dan sevgiler, eşim Gamze ile köyde dinliyoruz sizi, tüm babaların babalar gününü kutluyoruz demiş, teşekkür ediyoruz.

Genelde büyüklerimiz söyler ya da bizi çok seven, çok değer veren insanlar bunu söyler. Siz de duymuşsunuzdur ya da söylemişsinizdir. Allah iyilerle karşılaştırsın. Çok güzel bir temenni, duadır. Ama bunun için önce bizim de iyi olmamız gerekmiyor mu? Biz iyi olursak Rabbimiz bizi iyilerle karşılaştırsın. Ama kötü bir insanı iyilerle karşılaştırmasın. Çünkü kötü insan iyilerden bir hayli yararlanır. Onları kullanır, kandırır, yalan söyler, değil mi? Sonuçta çevremizde iyi insanların fazla olması, biz iyiysek çok güzel. Onlarla beraber daha güzel, daha iyi yarınlara doğru ilerleyebiliriz. Ama aksi olursa çok dikkat etmek lazım. Yaşasın iyi insanlar, ne mutlu onlara.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe, dosta, konu komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver radyomuz Radyo 7'de devam ediyor. Şimdiki durağımız Hatay İskenderun. Mürüvvet, ne güzel bir isminiz var, Mürüvvet. Sıradaki şarkıyı çocuklarım İrfan ve İhsan'a armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi komşumuza gidiyoruz. Kocaeli'nden Nuri, her gece severek dinliyorum seni. Manisa'daki aşkım Muazzez'e bir şarkı çalarsan çok sevinirim demiş. Biz de Kocaeli'ne selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bakalım sırada hangi mesaj var? Adana'dan yazıyor Emre. Sıradaki şarkıyı Çukurova Havaalanı'na giden çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz tüm emekçi kardeşlerimize. Bu güzel şarkıyı hem onlara hem de şu dakikalarda bizi dinleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza hediye ediyoruz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene, bilseydim sükutun kar olduğunu.

Program nasıl gidiyor? Çaylar, kahveler tazelendi mi? Ben şimdi gittim kendime tam taze demlenmiş bir çay aldım. Çayın reklamını çok yapıyoruz çünkü çay bizim kültürümüzün bir parçası. Burada yetişiyor, burada tüketiliyor. Hem de üreticilerimize bir destek olalım. Çayın reklamı radyomuzda bedava. Kırıkkale'den Fatih Arıcan, bütün babaların babalar gününü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Siz baba mısınız bilmiyorum ama biz de kutlayalım. Evet, oğlunuz sınava girecekmiş. Şimdi gördüm diğer mesajınızı. Sizin de babalar gününüz kutlu olsun. Oğlunuza da Allah zihin açıklığı versin diyelim. Eskişehir'den Ebru, sıradaki bütün şarkıları Baksan Sanayi sitesinde sizi dinleyen Tolga abiye, Atilla ve Mertcan'a armağan ediyorum. Sanayi sitelerinde, şantiyelerde, her yerde dinleniyoruz. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Bize oralardan selamlar gönderiyorsunuz. Bakalım diğer mesaj kimden geliyor? Kimler yazmış bize? Tır kaptanlarımıza, uzun yol şoförlerimize armağan ediyorum şarkıyı demiş. Karaman'dan selamlar, severek dinliyoruz. İsminizi yazmış mısınız? İsminizi yazmayı unutmuşsunuz. O zaman hatırlatalım. Lütfen isminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın mesajlarınızda, olur mu?

0: neler neler.
1: Derler ki hayallerin yerini hatıralar aldıysa artık yaşlanıyorsunuz demektir.
0: Sabahlar
1: katılıyorum. Çünkü umutlar, hayaller belli bir yaştan sonra maalesef azalıyor. Galiba hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kaldığımızda belli bir yaştan sonra bunu kabullenmek daha kolay oluyor diyebiliriz. Ama hayat bu sürprizlerle dolu. 5 dakika sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Onu da yabana atmayalım. Sıradaki şarkıyı Antalya'da askerlik görevi yapan sevgilime armağan ediyorum. Onu çok özledim, çok seviyorum. İyi ki var diyor Zeynep. Ama isimleri yazmayı hep unutuyorsunuz. Olsun, canınız sağ olsun. Eskişehir'den Mehmet, sıradaki parçayı çok değer verdiğim Ayşe'ye armağan edebilir miyim? Ne demek kardeşim, sen armağan edersin de biz okumaz mıyız? Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim biz de bu harika Deniz Seki şarkısını.

Bazen hayallerimizi öyle kaptırıyoruz ki kendimizi öyle inanıyoruz ki sanki gerçekmiş gibi yaşamaya başlıyoruz. Aslında işin sonunda anlıyoruz ki her şey tek taraflı yaşanmış. Yani biz yaşamışız, biz hissetmişiz, biz kendimize göre kurgulamışız hayatı. Gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Sonu ne mi? Büyük bir hayal kırıklığı tabii. Bu gece Radyo 7 aracılığıyla sevdiğim eşim Cuma Vuralım'a seslenmek istiyorum. Onu çok seviyorum ve bir an önce kavuşmayı diliyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim biz de. Başkent Ankara'ya uzanalım. Gecenin sesi hoş geldin. Sıla ben. Sıradaki şarkıyı özlediğim kişiye armağan ediyorum. O kendini çok iyi biliyor demiş. Memnuniyetle. Sıradaki şarkı canımın içi Mehmet Arif Topçu'ya gelsin diyor. Lütfen isminizi ve şehrinizi yazın olur mu? Giresun'dan dinliyoruz ikizler erkek kuaförü olarak İbrahim Kürekçi. Sıradaki parçayı tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum. İyi çalışmalar. Size de kolay gelsin. Hem size hem de tüm esnafımıza armağan edelim bu şarkıyı. Gecenin bu geç saatlerine kadar bize hizmet vermeye devam ediyorlar. Ellerine sağlık.

Birine karşı güzel hisler beslemek, onun için mücadele etmek, fedakarlık yapmak, hepsi çok güzel. Hatta en çok seven taraf siz olun, bunda da sorun yok. Birini hatalarıyla, kusurlarıyla sevmekte de herhangi bir sorun yok. Çünkü hatasız, kusursuz insan olmaz. Bir de insan her zaman kendini geliştirir. Yani hatalarının, kusurlarının farkına varır, daha doğrusunu yapmaya çalışır. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Bir insanı kötü bir kalbiyle kabul etmemek gerekir. Kötü bir insanı sırf kaşı gözü güzel diye ya da bir şeyler hissettik diye hayatımıza katmamak gerekir. O bize çok büyük zarar verir çünkü. Konya'dan Saliha, işimin başında sizleri dinliyorum demiş. Dikiş yapıyor, bize fotoğraf da göndermiş. Kolay gelsin diyelim. Kayseri'den Erkansa, eşim Neriman için bir şarkı istiyorum. Sizleri severek dinliyoruz demiş. O zaman gelin Baha'nın bu şarkısına kulak verelim.

0: sen.
1: Çok sayıda mesaj var. Hızlıca mesaj okumaya başlayalım. Diyarbakır'a bir şarkı armağan edeceğiz. Bedia sıradaki şarkıyı Diyarbakır'da bizi dinlemekte olan Namık Kudat için istiyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz size de. İyi geceler. Hollanda Rotterdam'dayız. Arzu bütün dinleyenlerimize güzel bir şarkı armağan etmek istiyor. Memnuniyetle Manisa'dan Hakan ailesine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Şu an yolda sizi dinleyen anneme ve babama Ayşe ve Nihat Demir'e selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor Esma Nur kardeşimiz. Konya Ereğli'den Eren yazıyor. Sevdiğim kadına ve kardeşim Uğur'a armağan ediyorum. Babalar gününüz kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Madem öyle gelin yine çok sevdiğimiz bir yorumcuyla Melike Şahin'le programımıza devam edelim. Tutuşmuş Beraber isimli şarkısını söyleyecek.

0: sevmekten.
1: Bazı insanlar için böyle bir fedakarlık yapar mısınız? Yani o kadar çok seviyorum ki gidiyorum ben. Bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani onun hayatına bir zarar vermemek için, arkadaşlığımızı kaybetmemek için gidiyorum gibi. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz? Konya'dan Zeynep ben. Abi oğluşumla sizi dinliyoruz. Babamızın babalar gününü kutluyoruz ve onu çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi ben Amerika'dan Reyhan. Sıradaki parçayı canım arkadaşım Fatma'ya armağan ediyorum demiş. Çok uzaklara Reyhan'a selamlarımızı gönderelim ve Fatma'ya da armağan edeceğiz. Yozgat'tan İlayda sevdiğim adama Kemal'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Eskilere gideceğiz. 90'ların en sevilen şarkılarından biriydi. Bu gece yeniden hatırlatmak istedim. Bakalım bizi hangi anılara götürecek bu şarkı.
2: Bu akşam içim

Bu şarkıyı dinleyince o yıllara gidiyoruz değil mi? Radyoların yeni yeni yayına başladığı, kasetlerin milyon milyon satıldığı o yıllar, 90'lar. Bir başkaydı değil mi? Sohbetin, muhabbetin olduğu, internetin henüz olmadığı dönem. Onu yaşadık. Ben Can Berkant Polat, Balıkesir'deki amcam Ergül Polat'a, değerli arkadaşları Burak Akkuş, İsmail Damalı, Aykut Tatlı ve Yusuf Akın Golliye'ye, ayrıca Maraş'taki tüm değerli dostlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Keyifli yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bakalım diğer mesajlara. Hayırlı akşamlar, şu an sizi dinleyen Antep'te olan sevgilim Oscar'a gelsin sıradaki şarkı. Ankara'dan selamlar diyor, Seher gönderiyor. İyi yayınlar diliyorum, ben İstanbul'dan Ece, sıradaki şarkıyı eşim Enes Çam'a armağan ediyorum. Her gece sizi severek dinliyorum. Mesajımı okursanız sevinirim demiş memnuniyetle. İzmir'e Nurgül Altun'a, sevdiğim Mustafa Çiçek'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. İzmir'den Nurgül Altun diye düzeltiyorum ben bu mesajı. Bu güzel şarkıyı da size armağan ediyorum. Muazzez Abacı bizim için seslendirecek.

Düşündüğümüz zaman dipte olmak hepimize üzüntü verir değil mi? Düşünün, olabilecek en kötü vaziyettesiniz, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Bunun bile güzel tarafları var diyebilirim ben. Çünkü dipte olmak bize şunu hatırlatır. Dibin daha dibi yok ki. Yani biz eşelemezsek daha dibe çökmeyeceğiz. O noktadan sonra biraz hareket etsek yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız. Yani dibi görmek bizim için aslında iyi. Bir de şunu derler, ölmüş eşek kurttan korkmazmış değerli kardeşlerim. Yani artık bu dünyada her şeyi görüp her şeyi göze aldıktan sonra kimseden bir korkumuz kalmaz. Ve böyle olunca yeni başlangıçlara adım atmak daha kolay olur. Denizli'den Bahtiyar Çomak, sevgili eşime armağan ediyorum sıradaki parçayı diyor. Kocaeli İzmit'ten Zeynep Sucu, uzun yıllardır gece gündüz Radyo 7'yi dinliyorum. Hayatımın en güzel yerindesiniz demiş. Ne kadar güzel yazmışsınız. Biraz kısaltıyorum tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Muhammed, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor. Teyzem Gülay, annem Nuray ve son olarak maç izleyen babama armağan ediyorum. Aa, babamız radyo dinlemiyor mu? Olmadı.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe, dosta, konu, komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece'ye ses ver devam ediyor. Şimdiki durağımız Malatya. Malatya'dan kaptanlarımız bizi dinliyormuş. Tüm Malatya taksilerine armağan ediliyor. Erdoğan Doğan kardeşimiz göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar, bol kazançlar. Bizi dinlemeye ve dinletmeye ve tavsiye etmeye devam edin, olur mu? İzmir'deyiz. Arzu sıradaki şarkıyı Tolga Bey'e armağan etmek istiyorum diyor memnuniyetle. Antalya Manavgat'tan Nevşehirli Serkan, emeğine sağlık, yine seni dinliyoruz. Kızım Ebrar ve eşimle yoldayız. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Tüm babaların babalar gününü de kutluyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben Gökhan, Nevşehir'den selam olsun. Şu an sizi dinleyen Aydın Başol, Mehmet Ali Tanrımer, Kemal Akyüz ve Alper Aydemir'e sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Eksik olmayın. Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu, tek oğlum İrfan Dağlıoğlu'na ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle hem size hem de oğlunuza bu güzel İbrahim Tatlıses şarkısını armağan ederim.

Şimdiki durağımız başkent Ankara. Zehra kardeşimiz 9 yaşındaymış ve her gece bizi dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı teyzem Gülay'a armağan ediyorum diyor. Kardeşimiz bizim yeni nesil de radyo yeniyle yetişiyor. Teşekkür ediyoruz. Denizli'den Aycan, canım babam için bir şarkı istiyorum diyor. Memnuniyetle bakalım diğer mesajlara. İyi yayınlar Kaan Bey. Her gece yolluyorum mesaj, bakalım okuyacak mısınız diye. Bakalım bakalım, uzun bir mesaj. Alime gelsin. Bütün şarkılar ona gelsin diyor İstanbul'dan Rahime. Biraz kısalttım mesajınızı, çok uzun olunca okuma imkanımız olmuyor. Balıkesir Kalesi Şamlı Mahallesi'nden Hasan'sa sıradaki parçayı kardeşim Yaşar'a, oğlum Fevzi'ye ve yeğenlerim Egemen ve Ender'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, Balıkesir'e selamlarımızla bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

0: Kullanılabilen her türlü araç gereçte Radyo 7 dinleniyor. Çok teşekkür ediyoruz. Onlardan biri de tabii ki trenlerimiz. Eskişehir Kırıkkale servisini yapan tren makinistleri Sedat Durmuş ve Ender Demir. Yolumuz sizinle daha renkli geçiyor bilmenizi istedim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Tüm meslektaşlarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Sizin de elinize sağlık, sağ olun, var olun. Bizi sevdiklerimize ulaştırıyorsunuz. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin, ben Konya Akşehir'den Fatma Kesici. Sıradaki şarkıyı komşularım Hatice Çay ve Asiye Demiray'a armağan ediyorum demiş. Ne güzel komşularla birlikte radyo dinleniyor tıpkı 90'larda olduğu gibi. Gaziantep'ten Tülin Ürgün, eşim Süleyman Tunçer'e armağan ediyorum. Babalar gününü kutluyorum demiş. Bu güzel şarkı bizden size armağan olsun.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni, şöyle bir bakmaya.

Çok uzun bir şarkı, biraz kırpıyorum müsaadenizle. Bazı mesajları görüyorum ve gerçekten üzülüyorum tabii. Babaları cezaevinde olanlar var. Babaları uzak yerlerde çalışanlar var. Onları özleyen çocuklar, eşler. Bir de biliyorsunuz ayrılık olduktan sonra çocukları babalarına, annelerine göstermeyen taraflar oluyor. Bunu açıkçası hoş karşılamıyorum. Özellikle böyle özel günlerde aranızdaki tartışma, aranızdaki gerginlik her ne olursa olsun, eğer karşınızdaki insan sağlıklıysa, akıl sağlığı yerindeyse, çocuğa bir zarar vermeyecekse görüştürülmesi taraftarıyım. Babalar günü çok özel gün, hem baba için hem de çocukları için. Bu tür mesajlar geliyor. Mesela Mersin'den Emir de bu konuda sıkıntılı. Çok isterdim evladımla görüşmek ama bu mümkün değil diyor. Tabii böyle mesajlar bizi üzüyor açıkçası. Ne diyelim, biz ricamızı yaptık. Belki duyup fikrini değiştirenler olabilir.

Şimdiki durağımız İzmir. Kaan abi iyi geceler diliyorum. Yine her zaman olduğu gibi müşterilerimle beraber sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim, kıymetlim, can eşim, can içim Rabia'ma armağan ediyorum. İyi ki var siz de, iyi ki varsınız. Başarılar diliyorum demiş. İzmir Swiss Hotel 35T5080 taksi şoförü Yakup kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye, dinletmeye, tavsiye etmeye devam edin, olur mu? Sağ olun, eksik olmayın. Çorum'dan yazıyor Şaziye. Şu an gece vardiyasında park ilaçlamaya giden canım eşim Dursun'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Bakın gece çalışan emekçi kardeşlerimiz, kolay gelsin, iyi çalışmalar. İşiniz gücünüz yolunda gitsin, mesainiz su gibi aksın geçsin, olur mu? Fransa'dan İlyas için de çalacağız. Sıradaki şarkı Yalnızlara gelsin diyor İlyas. O zaman Sezen Aksu dinletelim.

0: Mersin'den Özgür Kömürlü, yanında Ferhat Sönmez, iki arkadaş oturmuş sizi dinliyoruz. En güzel şarkıları öncelikle size ve sonra tüm meslektaşlarımıza, tır şoförlerine armağan ediyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz. Yalova'dan Yıldız, sıradaki şarkı Murat Han'a gelsin. Babalar günü kutlu olsun. Askerde olan nişanlıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Yolunu gözlediğim sevdiceğim Sait için bir şarkı. Ben Hümeyra, onu çok özledim demiş. Allah kavuştursun diyelim. Antalya'dan yazıyorum. Her zaman olduğu gibi yine her arabaya bindiğimizde sizi dinliyoruz. Yaşar ve Nehir'den sevgilerle iyi yayınlar demiş. Biz de size kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bakalım diğer mesajlarda neler yazıyor. Hatay'dan Ayşe Şahin. Memleketime tayinim çıktı. Buradaki son bir haftam hem mutlu hem hüzünlü, karışık duygularla dinliyorum sizi, iyi yayınlar demiş. Çok mutlu olduk memleketinize döneceğiniz için. Hayırlı olsun yeni yaşamınız. Bu şarkıda bizden size armağan olsun Ayşe.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke,

Programımızı bitirmeden askerlerimiz var, onlara bir selam gönderelim. Antalya 3. Piyade Eğitim Tugayı 2. Bölük 23. Koğuş'tan selamlar. Sıradaki şarkı tüm tertiplerimize gelsin. Atarsa 10. İyi geceler dileriz. Bu atarsa 10 nedir? Bilmeyenlere söyleyelim. Bu bir askerlik deyim yani. 10 gün var terhis olmama, bakalım nasip olursa gideceğiz manasında söyleyebiliriz. Bitmiş askerliğiniz Allah'ın izniyle, hadi bakalım hayırlı kazasız belasız tezkereler dileyelim. Kaan abi selamlar, yarın sınava girecek Kerem, Beyza, Mert, Ali'ye sıradaki parça gelsin. Allah zihin açıklığı versin. Ben İstanbul'dan Aykut, hadi bakalım başarılar diliyoruz. Sakin olalım, yavaş yavaş soruları çözelim. İnşallah istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız. Merhaba, ben Muhammed İran'dan yazıyorum. Her zaman sizi dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. İran'a selamlarımızı gönderelim. Çorum'dan Gül Esma kardeşler, bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Aynı zamanda tüm vefasızlara, sevmeyi bilmeyenlere armağan ediyoruz diyor. Madem öyle, biz de size Cengiz Kurtoğlu gönderiyoruz.

Böylelikle bugünü ve bu haftayı tamamlamış oluyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu da slogan gibi hep söylenir ya. Ama doğru yani, sonuçta bize bir süre ayrılıyor ve bunun sonuna geliyoruz. Bu gece de okuyamadığımız çok sayıda mesaj var. Hakkınızı helal edin ne olur. Siz de şahitsiniz. Elimden geldiğince hızlı hızlı okumaya çalışıyorum ama süremiz bitiyor. Yapacak bir şey yok. Hafta sonu birbirimizi özleyelim. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Babalar gününüz kutlu olsun. Sınavınız çok güzel geçsin. İnşallah hepiniz hayal ettiğiniz üniversiteyi kazanırsınız. Başarılar diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Ne?

Gönüller hiç yas tutar mı dedi. Ben de o an dedim ki dur programa şöyle başlayayım. Gönülleriniz hiç yas tutmasın. Sonra da düşündüm. Bu mümkün değil ki. Yani ölüm var. İlla ki birileri gidecek ve yas tutacaksın, insansın da. İlle bir insan gitmese bile insan emeklerinin gittiğini görüyor hayatta. Yani ya emeklerini sen ziyan edersin ya birileri senden çalır. Öyle ya da böyle bir yerlerde bir yas bizi bekliyor. Bu bilinçte olduğu zaman insan hazırlanır en azından. Bir nebze kendini hazırlayabilir. Konuşacak, anlatacak çok şey var. Gölge ben. Hoş geldiniz.

0: Ya biliyorum şimdi söyleyeceğim şey abartılı gelecek. Hadi canım oradan, sen de kendini ne zannediyorsun diyecekler var aranızda bana. Eyvallah, başım gözüm üstüne. Ama benim için de böyle diyen var mıdır ya? Ne bileyim işte, benim program saati yaklaştığı zaman gündüz 14 gece 24. Lan Radyo 7'de gölge diye biri var. Radyo 7'de gölge var, bir başlasa da şöyle bir ruhum dinlense. Benim bu adama ihtiyacım var kardeşim. Benim ruhumun Radyo 7'deki gölgeye ihtiyacı var diyen var mıdır? Eğer bir tane bile varsa, biliyor musun, büyük mesele. Vallahi. Ha, büyük de sorumluluk. Tabii. Evet.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, şu dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlar var, tesir etsin. Evet, bir radyoyu milyonlar dinliyor mu? Radyoyu diye dinliyor. Çok şükür.

Peki. Şimdi bak. Mesele hani nazara inanırım dedim ya. Mesele ne olmalı biliyor musun? Göze çarpmak değil. Gönülde kalmak. Bunun için yaşamak lazım. Çünkü kalıcı olan vitrindeki parıltı değil, heybendeki samimiyettir.

0: istediğin oldu be. Canın sağ olsun. Gözümden akan kanlı yaşları görmeden git. Hepsi bende kalsın. Bilmem çaresi var mı bu deliliğin. Unulmaz dert mi bu? Bırak bende kalsın. Ben yanarım senin rengin solarsa. Tamam be, her cefayı ver bana. Bende kalsın.
1: Allah Allah.

Radyo 7'de gündüz 14 gece 24 yayındayım ve zaman zaman biliyorsunuz dinlettiğim şarkıyı sadece dinlemekle kalmayıp bizi tavsiye edenlere armağan ediyorum. İşte o şarkı, bu şarkı bugün. Sizinle büyüyoruz, gelişiyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Anlatmaya, dinletmeye devam.

Hatırla lütfen. Aynı sıcak suyun içine patatesle yumurtayı birlikte atarsan patates yumuşar fakat yumurta sertleşir. Şartlar aynı ama sonuç farklı. Neden? Hani derler ya, iyi insan kötü yerde bozulmaz. Kötü insan da iyi yerde düzelmez kolay kolay. Çünkü mesele özdedir. İnsanı genelde bulunduğu yer değil, içinde taşıdığı öz belirler.

0: nice gün. Şimdi sıradaki şarkı Mesele. Bekleyenim. Ben meseleyi rahmetli Abdurrahim Karakoç Usta'nın diliyle söyleyeyim. Çok sağlam bir ifade. Mesele şarkısından önce iyi gidecek.
1: Bu arada radyonuzun sesi açık değil mi?
0: Program böyle gümbür gümbür dinleyin. Bekleyenim sen olsan. Neymiş mesele? Bak.
1: Bacısız kardeşsiz kalsam da garip. Satılmışa kardeş olamam varıp. Camide ön safta karargah kurup. Kul hakkı yiyene kardeş mi diyeyim?

Ya dostum hayat. Gerçekten bazen herkes kaybeder. Ya bunu muhteşem örneklemişler biliyor musun? Bu bazen herkes kaybeder. Lütfen sabırla dinler misiniz? Ya bu kadar müthiş örneklenebilir. Diyor ki, geçenlerde diyor bir kahveye girdim, kahvehaneye ya da kıraathane işte. Çayıma bir sinek düştü. Ben çayı içemedim ve sinek de artık yaşamıyor. Çayı döktük. Kahveci de parasını alamadı. İşte böyle. Bazen herkes kaybeder.

sosyal medyada hep yaptığım gibi yayında olduğumu duyurdum. Bakalım ismini, şehrini yazıp da buradayım diyenler, beni yalnız bırakmayanlar, varlığını gösterenler kimler? Bolu'dan Ahmet, Kayseri'den Mesut, Gaziantep'ten Yakup. Evet. Ardahan'dan Sevil, Sincan'dan Serkan. Herkes Radyo 7 dinliyor, müthiş bir şey. İzmir'den Peyami. Evet. Artvin'den Salime, Aksaray'dan Yaşar. Londra bile var. Neşe Hanım, kaçırmam gölgeyi demiş. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Kırıkkale'de seni dinliyor demiş Şengül isminde bir kardeşimiz. Hadi devam edelim Müslüm Baba'yla.

muhteşem bir şarkı değil mi ya? Müslüm Gürses'i rahmetle anıyoruz. Baba, senin adın geçtiğinde rahmet okumadım. Yok baba. Bilen bilir. Ve evet, Allah rahmet eylesin Ferdi Tayfur. Sevgili dostum, bazılarına diyeceksin ki minnetsiz kazanır minnetsiz yerim. Kimse gidişatımı merak etmesin. Kötü günde benle alakayı, ilgiyi kesen, iyi günümde de bir zahmet gelmesin.

Şu an beni dinleyen sen de benim gibisin, biliyorum. Benziyoruz. Yani zarar görsek de bizden zarar gelmez kimseye. Mesela güle bakarız, dikenini görmeyiz. Kara çalı görsek, çiçek açmamış dallar deriz. Bundandır kötüyü iyiden ayırt edeme işimiz. Bundandır birilerinin iyi niyetimizle bizi yere serişi.

Yok yok, dünya ne kadar değişirse değişsin, İnsanda duruş, karakter, prensipler, değerler değişmemeli.

kullanabildiğiyle kardeş, işini çözdürebildiğiyle abi olanlarla biz hiçbir şey olamayız. Hiçbir şeyimiz olamazdır.

Şimdi sosyal medya mesajlarınıza bakacağım biraz. Belçika'dan Fatih açık göz. Kayseri'den ki çok dinleyicimiz var Kayseri'de, selam olsun. Ne zaman konsere gelsem yıkılır ortalık, sağ olsunlar, bağrılarına basarlar. İsmail Çolak diyor ki Kayseri'den radyoyu, Kayseri'den sayende diyor radyoyu da hayatımız oldu. Dinliyor ve tavsiye ediyoruz, helal olsun. Rabbim senden razı olsun, inşallah biz de razıyız demiş, teşekkür ederim. Bursa'dan Ömer Aydın, selam olsun Radyo 7 severlere demiş, teşekkürler. Mustafa Kahramanmaraş'tan, Orhan Işıklar Kahramanmaraş'tan, Giresun'dan Soner, Almanya'dan İlyas Eliçora. Serpil Hanım demiş ki Ankara'dan Sakarya'ya gidiyoruz, otobüste seni dinliyoruz. Eyvallah, var olun. Böyle işte, yolda, evde, her nerede dinliyorsanız huzur sizinle olsun.

Bilir misin be, ne demek sensiz yaşamak? Bir kuru hayale bağlanıp da kalmak. İnan ki sevdiğim seni bugün öldü sayarak. Bütün duygularımı yakar giderim. Ardıma bakmadan basar giderim.

Ya sevgili dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Neyle devam edelim? Bir gün ustanın yine çırağına söylediği bir sözle. Diyor ki oğlum bak, benim başım dara düşse birini aramam, çaresini ararım. Çünkü diyor düşenin dostu olmadığını ben çok yakınlarımdan öğrendim. Boy.

mesafeli oluşum sakın kibirden sayılmasın. İnsanları bir süre uzaktan seyretmeyi ve davranışlarına göre değer vermeyi seviyorum. Yeterince sabırlı bir insan olduğumu düşünüyorum. Öyle kolay insan silmiyorum. Herkesin hataları olabilir. Kabul ediyorum. Ama söylemek istediğim birkaç şey daha var. Birazdan.

eksiklerim var demiş ve sonraya bırakmıştım. Devam edelim. Ne demiştik? Herkesin hataları olabilir, kabul ediyorum. Sadece insanın nankörüne. Evet. Haksızlıklara ve hatasını kabul edemeyenlere. İnsanın böylesine tahammül edemiyorum. Ne oluyor sonra? Soğuyorum. Hayatı zannedildiği kadar uzun değil. Huzurumu bozacak böyle insanları hayatımda istemiyorum. Efendim? Siz de öylesiniz.

Evet, hayat zaten zor, bir de insanlar birbirlerine zor ediyorlar. Çok şey sıralanabilir. Nasıl zor ediyorlar dediğinde sen bile şu an aklından film şeridi gibi geçiriyorsun. Ne çok ihanet. Ama mesela sahtekarlığa gelemiyorum. Şöyle ki mesela bazısı çıkar der ki bir ihtiyacın olursa beni ara. Bunu derken bile senin aslında ne çok ihtiyacın olduğunu, hadi söyleyeyim, nokta atışı ihtiyacını bilir ama aramayacağını da bilir. Buna rağmen ara der.

Pekala. Az önceki mevzuyu tamama erdirelim. Ve diyelim ki ne zaman düşsem ve uzatsam elimi hep bir boşluk doldurdu avuçlarımı. Ve hayat o alaycı gülümsemesiyle hep aynı şeyleri fısıldadı. Kendi başının çaresine yine kendin bak dostum. Kimseden hayır yok sana.

Evet, Muhit isimli deneme kitabında bir alıntı var. Naime Erkovan öyküsünde geçen satırlar şöyle: bir hikaye anlat, sonra gidebilirsin. Hikayem yok dedi adam çaresizce. Hikayesi olmayan adam da hikayedir. Şöyle bir yorum cümlesi var: yeryüzünde ne varsa bir öykünün kahramanıdır belki de, demek mi istiyor yazar?

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın sonu geldi. Son demişken bugünün kapanış duası şöyle aklıma geldi. Kurban olduğum Mevlam sonumuzu hayretsin. Çünkü bugün beğenmediğin, Allah öyle bir son nasip eder ki imrenirsin. Bugün de böyle çok iyi gördüğün öyle bir davranır ki son anda eyvah dersin. Her şey Allah'ın elinde. Dediğim gibi en son anımız hayatımızın en güzel, en hayırlı anı olsun. Amin. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo yedimizde buluşacağız. O ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

0: sanki sözdür. Bir sıcak yuvaydır bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaysa. Onun için sevdim.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.